Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Viyana FM.

En iyiler. Viyana Efendi. Viyana FM. Ali Süzen yayında. Viyana Efendi.

duyulan sesler. Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Hepinizden önce geldim, sizleri beklemeye başladım. Bakalım kimler burada benle aynı saatte yayında olacak. Ekran şu anda kıpır kıpır hareketli. Viyana FM, eskiler yeniler, daima en iyiler. Eskiler yeniler, daima en iyiler Viyana FM'de.

Viyana'da bugün çok güzel bir hava var. Sıcaklık an itibariyle yaklaşık 11 derece. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Tahminler bu yönde. Haftanın son programı benim için. Cumartesi, pazar tatil bana. Devlet memuru gibi çalışıyorum. Havva Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güzel bir günün olsun. Umarım bu sabah ilk yazan ben olmuşumdur diyor. Maalesef. 7.02'de yazmışsınız. 6.59'da başlıyor. 7'den itibaren de ilk kimin yazdığını görüyoruz. Telefonumuza ilk kimin mesajı düştüyse. Hoş geldin, güzel bir günün olsun. Abba, hele bakın kim gelmiş. Hele bakın kim gelmiş yapıyoruz. Kimler gelmiş bir bakalım. Yaz gelmiş. Hele bakın kim gelmiş. Nihal Hanım gelmiş, Seyfi abi gelmiş, Yusuf abi gelmiş, Ahmet Yakup Duman gelmiş. Isparta'lı Ayşe gelmiş. Uğur Hacım gelmiş. Bayram gelmiş, Sual abla gelmiş, Yasin gelmiş, Nihat gelmiş. Nihat arayacağım bu ara. Arayacağım, vallahi arayacağım. Ama ne zaman arayacağım bilmiyorum. Murat abi gelmiş, Murat Erdatlı. Aziz Başkan gelmiş, Onur gelmiş, Suat gelmiş, Haydar gelmiş, Zehra Hanım gelmiş, Süleyman gelmiş, Neslihan Hanım gelmiş, Emine abla gelmiş, Tülay Hanım gelmiş, Naide burada, Aynur Hanım burada, Gülşen Hanım burada, Dilek Hanım burada, Cesaret abi burada, İbrahim Polat burada, Elit Tülay burada, Hasan abi gelmiş, Dündar gelmiş. Dündar dün gece gelmedi ama sabah geldi. Dündar sen meslek mi değiştirdin? Ne yaptın Dündar? Dündar ticarete başlamış arkadaşlar. Dündar artık satıcı, iyi insan satıyor. Bünyamin abi geldi. Havva Hanım buradalar. Seydi burada, Fatih Atik burada. Özlem Hanım burada. Yaz gelmiş. Hele bakın kim gelmiş. Kerim burada, Yasemin burada. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Demet de geldi. Oo, kadroyu tamamlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güp güzel, mus mutlu, bes bereketli, hap hayırlı, süp süper, müs mükemmel. Bir gün diliyorum. Hayırlı cumalarımız olsun. Kalbimizden geçen, dilimizden dökülen ve bizler için hayırlı olan bütün dualarımız kabul olsun inşallah. Dünya gülmüyorum, kurşun yedim ölmüyorum. Kim gidecek, kim kalacak bilemiyorum. Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler, Viyana'da 4 şubesi ve 1 toptancısıyla hizmetinizde. Hemen söyleyeyim, normalde başta hemen böyle ince detaylara girmiyorum ama Slippy 1.79, makarna 49 cent, yok böyle fiyatlar. Artset Centrum Simmering 11. Viyana'da Geiselberg Strasse 28, ana dilinizde sağlık hizmeti. Bowl Kebap, Pandorf ve Floristorf 2 şubesiyle hizmetinizde. Çok Kun Kargo, Uluslararası Taşımacılık ve Gümrükleme. Kun Kargo, Erdoğan, Serhat duyuyorsanız beni, inşallah bugün bu konteyneri indireceğiz artık. Onlar da benim gibi bekliyor. Hayırlısıyla bugün Pindrinks'leri indiriyoruz. Yeni tırımız, yeni konteynerimiz geliyor arkadaşlar.
yepyeni pinler, Frisch taze çıktı fırından. Floria Evans dekorasyon, Star Ryzen, Gürbey restoran, 10. Viyana Kuellenstrasse 100. 7 çeşit çorba günlük her gün. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi Roto Home ve Roto Mobil mağazaları. Animo Eczanesi, Wallensteinstrasse 61, 20. Viyana. Yayın sponsorlarımız bunlar bizim. Benim yayınımın sponsorları, öyle söyleyeyim. Hepsine çok teşekkür ediyorum değerli katkılar için. Bilmeyenler için hemen hatırlatalım WhatsApp numaramızı. Artı 43 660 130 19 79 artı 43 660 130 19 79. Bana da bir günaydın yok mu diyen herkesi WhatsApp'a bekliyorum. Pamuk eller WhatsApp'a. Sessiz ol, sevdiğini bilmesin. Yanan ateşi söndürmeden gel. Nihal Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum. Rabbim sağlık, huzur, bereket versin inşallah tüm dinleyenlere ve aileme sevgilerimle diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Uğur'cığım, Guten Morgen, hayırlı cumalar, hoş geldin. Ayşe Hanım, Ispartalı Ayşe, Guten Morgen, günaydınlar. Guten Morgen. Ahmet Yakup Duman, hayırlı cumalar, günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Yusuf abi, hayırlı cumalar abi, hoş geldin. Aleyküm selam, güzel bir günün olsun. Tüm dinleyici kardeşlerime hayırlı cumalar diliyorum, hayırlı işler diliyorum. İyi ki varsınız diyor, eyvallah abi. Seyfi abi günaydın. Güzel bir günün olsun Seyfi abi. Erzincan'a geldi Seyfi abi, maşallah yeniden her sabah kulak veriyor. Süpersin, çok güzel bir günün olsun inşallah. Bayram günaydınlar, hoş geldin kardeşim. Bayram Yıldırım, yolun açık olsun. Bu mesajlar saat 6.59'da benim telefonuma düştü. 7'de düşenleri hemen şöyle 5 tane ayıralım. 1, 2, 3, 4, 5. Ekran görüntümüzü de aldık. Bugün çok sürpriz bir isim var. Listemizin bir numarasında, zirvesinde. Aziz Başkan, Guten Morgen. Morgen Ali abi, Morgen Viyana FM. Hayırlı cumalar, eyvallah kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Suat, günaydınlar. Hayırlı, bereketli cumalar diliyorum diyor. Eyvallah Suat. Dün göremedik seni Suat. Salzburg'daydık, yoktun. Dedik Suat gelir ama... Haydar, günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Haydar da bugün 7'de yazmış ha. İlk 10'da varsın Haydar ama ilk 5 maalesef. Kurtlar sofrası burası. Cümleten hayırlı bereketli cumalarımız olsun. Güzel hafta sonlarımız olsun diyor. Eyvallah kardeşim, hoş geldin. Günaydınlar, hayırlı cumalar Zehra Hanım, hoş geldin. Süleyman, günaydınlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar abi diyor. Eyvallah Süleyman'ım, hoş geldin. Süleyman Baş. Emine abla günaydınlar. Ali abi hoş geldin. Hayırlı cumalar. Sağ olasın Emine Erdatlı abla. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Emine abla bende kalmasın. Ayşe ablanın selam var Salzburg'dan. Neslihan Hanım, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyorum herkese demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldin. Günaydınlar, musmutlu sabahlar, hayırlı, nurlu cumalarımız olsun, neşemiz, sağlığımız daim olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Tülay Hanım geldi, hoş geldi. Naide günaydınlar, hayırlı cumalar herkese, keyifli yayınlar abi diyor. Eyvallah Naide, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Aynur Hanım günaydınlar, hayırlı cumalar, güzel bir gün diliyorum. Günaydın, hayırlı, bereketli. Dualarımızın kabul gördüğü cumalar olsun hepimize diyor. Gülşen Hanım geldi, hoş geldi. Güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum. Cesaret abi, aleyküm selam. Ahi Bekaray, 16. Viyana. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum abi. Güzel bir günün olsun. İbrahim Polat, günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Günün güzel olsun. Dilek Hanım, günaydınlar. Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün diliyorum. Herkesin cuması mübarek olsun. İyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum ben de sizlere.
Elit Gülay, Guten Morgen. Keyifli bir yayın diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum. Aleykümselam Hasan abi. Günaydın. Musmutlu sabahlar. Hayırlı cumalar. Tüm Viyana FM ekibine, çalışanlara ve gönül dostlarına, dinleyenlere. Eyvallah abi. Günün güzel olsun. Kolaylıklar diliyorum Hasan abi. Herkese günaydınlar. Günaydın Dündar. Guten Morgen. Ben her gün haber veriyorum. İlk beşe girsin diye uğraşıyorum. Vakit gelmiş haber etmiyor. Bir de üstüne keçi gibi aa diye gidiyor. Ya biz Yasin'le gece 12'ye kadar birlikteydik. Adam erkenden kalktı. Bak ben erkenden kalktım. 7'de mesajını attı. Yasin bugün güzel bir derece yaptı. Birazdan söyleyeceğim. Abi niye hatırlatsın Dündar sana? Rakipsiniz abi. Rakipsiniz, rakip derece yapacaksınız. Adam niye hatırlatsın sana? Bünyamin abi günaydınlar. Hayırlı cumalar, hayırlı işler, sağlıklı, musmutlu günler olsun bütün Viyana FM dinleyicilerin diyor. Eyvallah Bünyamin abi. Hayırlı işlerin olsun senin de. Güzel bir gün diliyorum. Herkesin cuması mübarek olsun diyor Hava Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Hava Hanım sen bizi nereden dinliyorsun? Not etmemişiz. İsmin yazılı ama nereden dinlediğini yazmamışız. Fatih Atık günaydınlar. Hayırlı cumalar kardeşim. Güzel bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun. Seydi günaydınlar. Hayırlı cumalar güzel insanlar. Eyvallah Seydi hoş geldin. Föklabruk güpgüzel musmutlu bir gün diliyorum. Günaydın hayırlı sabahlar abi. Hepimizin cuması ve günü hayırlı, huzurlu, mutlu, güzel olsun. Eyvallah Demet hoş geldin. Yeni gelmedim sabah. Oo, erken saatlerden beri buradaymış. Sen yeni geldin abi diyor. Vallahi doğru söylüyorsun Demet. Güpgüzel musmutlu bir gün diliyorum. Ferhat 54 günaydınlar. Hoş geldin kardeşim. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah diyor. Amin. Yıldız Hanım günaydınlar. Viyana'dan Yıldız diyor. Hoş geldin. İlk kez yazdı bizlere. Güpgüzel musmutlu bir gün diliyoruz. Viyana'nın neresinden? Kaçıncı Viyana? Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar dilerim herkese. Esin ablaya da selam olsun. Ve aleyküm selam Cihat, hoş geldin kardeşim. Esila, guten morgen, günaydınlar fıstık. Ya Rab diyor, ilk beşi bize de nasip et diyor Cihat. Amin. Cihat, zor değil o kadar ya. Neyse, Vina Noş'ta da gelince sana taktik vereyim. Kemal günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Kemal Açıkgöz, OBE Österreich müdürümüz. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Cem günaydınlar kardeşim, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar abi. Güzel bir gün diliyorum herkese diyor. Allah'ın izniyle akşama Sıla yolundayız. İstikamet İstanbul ve Erzincan. Oo, hadi bakalım güle güle git, güle güle gel, yolunuz açık olsun. Buradan ana vatana, Erzincan'a da sevgiler, selamlar olsun. Bak Erzincan'a gidince bizim Seyfi abiyi bul, hemşerini bul. Selma Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar Ali Bey diyor. Hoş geldin Selma Hanım, Belçika. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Benim adımsa diyor, adım Dündar'sa ben diyor bu lafın intikamını alırım diyor. Dündar, Dündar. Artık düştün dilime Dündar. Hiç şansın yok. Abi gel, geldik ne oldu? Ne oldu? Dündar yengem vizesi alamamış. Orada ufak bir sıkıntı olmuş. Schengen'de sıkıntı yok, yengemde sıkıntı var. Olur olur, her erkeğin başına geliyor böyle vize sıkıntıları, olur. Üzülme o kadar. Cansu günaydınlar, hayırlı cumalar herkese, kolay gelsin abi. İşe gideceğim, hazırlanıyorum, kulağım sende diyor. Hadi bakalım, kolay gelsin, güzel bir günün olsun Cansu. Gel sormadan. Emrah günaydınlar kardeşim, Emrah Karateke. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun, yolun açık olsun. Raşit Guten Morgen, hayırlı cumalar, Allah dualarımızı kabul etsin diyor. Eyvallah Raşit. Raşit bu arada Amstetten bayinle görüşmeye gittik ama maalesef onunla görüşemedik. Sağlık olsun. Bakalım hani Amstetten için uygun mu değil mi, ona bakacaktık. Raşit de seviniyor. Belki masal.
Kemal günaydınlar kardeşim. Abim iyi yayınlar. Hayırlı cumalar. Tüm Viyana FM ailesine güzel, bereketli, hayırlı günler diliyorum. İyi ki varsın abim diyor. Eyvallah kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Bu arada dün Salzburg'daydık. Salzburg'da Star Rising'in açılışındaydık. Hayırlı olsun, bereketli olsun. Sonrasında Salih abilere uğradık. Ayşe abla ile Salih abi. Murat abi de birlikteydi. Oradan da Viyana'ya geldik. Viyana'ya gelirken Yasin illa uğrayacaksınız dedi. Uğradık, bir kahve içtik Yasin'le. Sağ olsun kardeşim. Gecenin bir yarısı çıktı geldi. Bir kahve içtik, biraz muhabbet ettik. Biraz dediğim de yarım saat falan ha. Sonra Viyana'ya geldim, yattım derken saat 1:30-2 oldu yani. Sabah da 5:45 kalktık, işimizin başındayız. Yayından hemen sonra, hatta yayını bugün 10 dakika falan erken bitireceğim, Baden'e gideceğiz. Baden'de açılış var, açmak bizim işimiz. Turul günaydınlar kardeşim. Abilerim günaydınlar, ablalarım günaydın. Herkese hayırlı, güzel bir gün diliyorum diyor. Eyvallah Turul, hoş geldin. Günün güzel olsun kardeşim. Gözümü bir açtım, 6:59 yazıyor. Zar zor Gude Morgen yazabildim diyor. Musmutlu bir gün olsun. Hayırlı cumalar. Eyvallah Ispartalı Ayşe. Diyor, ne diyor bak. Nefes aldıkça umut her zaman var diyor. Doğru söylüyorsun. Nefes alabiliyorsan umut vardır. Olur olur. Bir gün mutlaka sen de derece yapacaksın Ispartalı Ayşe. Günaydın Ali Bey, kolaylıklar diliyorum. Hayırlı cumalar olsun. Nesrin Hanım geldi, hoş geldi. Güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum. Kemal müdürümün kıymetli eşi. Yıldız Hanım 10. Viyana'dan dinliyormuş bizler. Hadi bakalım. Biz her gün buradayız, hafta içi, hafta sonu tatil. Benden sonra İbrahim Elden yayında. Sonra Özlem abla, saat 3'ten itibaren Özlem Hanım, saat 1-3 arası. Sonra Cem Akif müdürüm, saat 18'den itibaren Avusturya saati. Sonrasında da Melih, günün finali. Gürcan abi günaydınlar, hayırlı sabahlar abi, güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Kardeşime yayınlar diliyorum cümleten, hayırlı cumalar, eyvallah abim. Gürcan abinin standart, terasta oturuyor, kahvesini aldı. Sabah keyfi yapıyor, şöyle bir 10-15 dakika relax. Geunt Oda, hayırlı işler abi. Goncanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin, günün güzel olsun. Medine günaydınlar, herkese musmutlu bir gün diliyorum, hayırlı cumalar. Eyvallah Medine, kolay gelsin sana da. Dündar, birazdan sesi yayına vereceğim, bir hazırlayayım önce. Raşit cuma günü dua ediyor, çelişkili diyor, normalde vesvese vermesi gerekiyordu diyor. Dündar, Raşit'in senden öğrenmesi gereken çok şey var, çok. Şimdi geldik top 5 listemize. Top 5 listemizin 5 numarasında bugün Onur var 5. sırada. Aleykümselam kardeşim. Herkese hayırlı cumalar, güpgüzel bir gün diliyorum. Eyvallah. Onur'um güzel bir günün olsun, her şeyde gönlünce olsun. 4 numarada Murat abi var. Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah Murat abi. Güzel bir günün olsun abi. Bugün kaytarmak yok. Tüm işte görüşmelerini, doktor görüşmelerini, tedavilerini bugün yaptırıyorsun abi. Öyle her gün çıkıp gezmek olmaz yani. Top 5 listemizin 3 numarasında bugün Nihat var. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar abi. Eyvallah, aleyküm selam Nihat'ım. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Nihat'ı 3 gündür arayacağım. Her gün arayacağım güya. Ama bugün istediğim saatte arayabilirim. Dün okuldaydı. Belli bir saati vardı. O saatte aramam lazımdı. Arayamadık, başaramadık. İnşallah. Top 5 listemizin 2 numarasında bugün Yasin kardeşim var. Yasin Tekbaş.
Yasin, tebrikler vallahi, helal olsun. Ve bir numara zirvede bugün

İste bakalım ne isteyeceksin. Esin Hanım günaydınlar. Hayırlı cumalar Ali Bey. Güp güzel, musmutlu günlerimiz olsun. Benden de Cihat'a selamlar. İyi yayınlar diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Günün ve hafta sonun güzel olsun inşallah. Eser aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin. Hayırlı işlerin olsun. Güzel bir gün diliyorum. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler diliyor. Eyvallah Eser. Yolun açık olsun. Bana haber verseydi birinci olurdu diyor. Vay. Niye? Sana haber verince sen birinci olacaksın. Uyanığa bak sen. Çakal, çakal. Ah Dündar ah. Dündar'ı ben çözdüm ya. Haydar da diyor ki, Dündar diyor şeytan mı da Raşit'in Amşted'den sorumlusu, bayisi falan filan diyorsun. Hiç yakıştıramadım abi diyor. Dündar kardeşim iyi kalpli, şeytanlık yapmaz ama Raşit direkt şeytana ders vermiyor. Ya. Dün Yasin dedi ki, bayiliği aldık dedi. Hadi bakalım, hayırlı olsun Dündar'a. Osman günaydınlar Osman. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar olsun inşallah. Hayırlı yayınlar diliyor. Eyvallah Osman, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Osman sen kaçıncı bir yandan dinliyorsun? İsmini kaydetmişiz ama nereden dinlediğini kaydetmemişiz. Osman Tuncer, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Vay Murat abi, nasıl bir kahvaltı o ya? Abi otele mi gittin, rehaya mı gittin sen? Ne yapıyorsun ya? Zuhal bacımı tebrik ediyorum diyor Emine abla. Zuhal'ime tebrikler diyor Tülay Hanım. 21. Viyana. Mehmet abi günaydın Mehmet abi. Şütürek Mehmet. Tüm İslam aleminin ve Viyana FM dinleyenlerinin cuması mübarek olsun. Hayırlı işler. Eyvallah. Mehmet abi çok yoğunsun herhalde bugünlerde. Kaytarıyorsun bak arada. Yok yazıyoruz seni. Vinan Oistat'tan dinliyormuş Osman. Eyvallah kardeşim. Günün güzel olsun, işin gücün rast gelsin. Vay be, hızlandırılmış mesaj durumumuz. Birazdan yol durumuna bakacağız. Sonrasında güzel eserler hazırladım sizler için. Hareketli eserler. Danah, günün konusu, günün konusu için önce bir yol durumunu sunalım, sonrasında günün konusuna geçelim. Güzel sorularımız var, konularımız var. Mahmut Akçagöz günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Mahmut işe başlamış gibi bir halin yok hiç ha. Güneş gözlükleri bilmem ne. Gözlüklerim şekil, önümden çekil. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Abba, Dündar diyor ki madem diyor bayiliği aldık bu saatten sonra Yasin düşünsün. Sen de dua et, uzaktasın ama Allah Yasin'i diyor Dündar'ın şerrinden sakınsın. Ama diyor benim şerrimden kaçamayacak. Ah Dündar ha. İlk başta Raşit'e şeytan denildiğinde böyle şey yapıyordu. Geride falan duruyordu. Baktık dün kabul ediyor artık. Bayilik falan filan dağıtıyor. Enteresan. Vay Gürcan abi diyor eşimi tebrik ediyorum. Bugün geri dönüyor. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Uçak düşmez inşallah diyor. Yoksa ben ne yaparım diyor. İnşallah canım sağlıcakla gelir inşallah. Allah muhafaza, yoksa ne yaparsın sen Gürcan abi ya.

Eli yoğunmuş. Olsun abi, iş güç iyi olsun yeter ki Mehmet abi. Niye avutuyorum kendimi, bir yalanla sonu göreceğiz. Ayrı yerlerde. Vallahi biz de yoğunuz Mehmet abi ya. Yaşadık sanırım dargın öleceğiz. Bir hafta nasıl bitti, nasıl geçti hiçbir şey anlamadım. Ya bir gün yetmez mi insana? Bana yetmiyor. Her gün aynı tempo. Onur diyor ki abi diyor, şeytanlıkta Raşit'in üstüne tanımam diyor. Kapıştıralım Raşit'le Dündar'a bakalım diyor, hangisi daha iyi. Zuhal yengemizi tebrik ediyorum. Kesin yine günün birincisinin parçası Rafet El Roman'dır diyor. Yok, Zuhal abla bugün farklı bir şey isteyecek. Bakacağız. Hareketli bir şey isteyecek Zuhal abla. Dün bir tane Rafet El Roman çaldık. Hüseyin abi hayırlı cumalar herkese diyor. Eyvallah abi, hoş geldin. Güzel bir günün olsun Hüseyin abi. Allah çalışan herkese kolaylık versin diyor. Amin inşallah. Herkesin işi gücü rast gelsin. Sabah güne güzel başlayalım. Eğer ticaretle uğraşıyorsak ilk müşterimiz güzel olsun. İlk karşılaştığımız insanlar güzel olsun. Güzel olsun ki günümüz güzel geçsin. Çabucak bitiversin. Sonra ver elini hafta sonu tatili. Cumartesi pazar, ama cumartesi çalışanlar da var tabii. Önümüzdeki hafta müjdeli haberim var size arkadaşlar. Bayram var. Bir tane daha Feyertak var, 14'ü. Haftaya perşembe günü bayram. Cuma günü fenste tak. Cumartesi pazar tatil birçoğumuz için. Cumartesi tabii çalışanlar var. Yani 4 günlük uzun bir hafta sonu olabilir. Olabilir. Değerlendirmek lazım. Aşksız.

0: Dur bakalım, Dündar ne söylemiş? Dündar, kötü bir şey söylemedin değil mi? Bak, sesi yayına vereceğim. Haftaya kadar hepinize diyor müsaade veriyorum. Ya özür dileyeceksiniz ya da vay halinize. İçinizde ha, Dündar'ı diyor iyice hissedeceksiniz siz, ama şeytan Dündar acımayacak. Ya Dündar, ne çabuk kabullendin. Arkadaş, insan biraz itiraz mı itiraz eder ya. Ne şeytanı kardeşim, siz ne diyorsunuz falan filan. Yok abi, haftaya kadar müsaade diyor, yoksa göreceksiniz diyor Dündar.
1: Abi ben seni aradım, gel dedim, gelmedin. Şimdi sesli mesaj atmamın sebebi de insanlara yanlış lanse etme diye atıyorum. Sana gel dedim, yok işim var, yok ben şuraya uğrayacağım, buraya uğrayacağım, bilmem kimin yanına uğrayacağım, ben çok geç çıkarım dedin.
0: Evet, geç çıktım.
1: Ondan sonra Yasin'e dedim gel beni al, kahvedeyim. Tamam dedi, ondan sonra gelmedi, ben ne yapayım?
0: Bu arada şaka takılıyorum tabii ki Dündar'a. Ama gerçekten öyle oldu. Ama Yasin dedi ki yok abi, illa gel bir kahve iç. Hani başka yerde mola verme, burada mola ver. Zaten yolun üstü dedi. Eyvallah, sağ olsun, var olsun. Biz de molamızı yol üstünde orada verdik. Dündar'ın da arabası bozukmuş. Gelemedi, olsun. Bir dahaki sefer artık.
2: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Arkadaşlar, bugün Viyana trafiği tertemiz, yola çıkabilirsiniz. Yol durumu bitti, hadi demek isterdim ama maalesef, maalesef, maalesef. Viyana'da yine belirli noktalarda trafik yoğunluğu var. Tabii cuma günü olması vesilesiyle. Biraz daha rahat. Südostangente'de yine yoğunluk var. Hafif bir yoğunluk var. Stadtlohan'ın oralarda, Erzurum karşı trasten itibaren bekleme süresi yaklaşık bir 10-15 dakika civarı. A22 her iki yönde açık, herhangi bir sıkıntı yok. A23 Kagran-Genzendorf istikameti açık. A22 Nordbrücke yine kalabalık. Hatta Strebelsdorf'a kadar uzanıyor. Florsdorf'a Brücke'den de yine Nordbrücke üzerine kadar yoğunluk var. O bölge biraz yoğun. Onun haricinde Nussdorf'a Gürtel yoğun. Landstrasse Gürtel yoğun. Altmannsdorf otoban çıkışı yoğun. Altmannsdorf'a Strasse, Breitenfurt'a Strasse. O bölge her sabah olduğu gibi bugün de yoğun. Diğer yerlerde bir sıkıntı gözükmüyor. A3'te her iki yönde Eisenstadt bölgesi. Her iki yönde yoğunluk var A3 otoyolunda. A2'de yine her zaman olduğu gibi bu Wiener Neustadt'ın orada Wöllersdorf'tan itibaren tadilat çalışmaları var. Orada da bir yoğunluk söz konusu inşaattan dolayı. A21'de yine inşaat çalışmalarından dolayı Allant'ın orada Heiligenkreuz, orada bir yoğunluk göze çarpıyor. Onun harici rahat. Yine inşaat çalışmalarından dolayı Tulln taraflarında da hafif bir yoğunluk var A100, A1 üzerinde. 101 diyecektim. Ha, 101. Seni bilmek, seni bilmek beynimde bir kurşun. Seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek. Geri kalan yerler an itibariyle Viyana'da rahat gözüküyor. Tabii hafif yoğunluklar olabilir trafik lambalarından, ufak tefek kazalarından dolayı. Onu bilemiyoruz. Şimdilik yol güzel, çıkabilirsiniz. Savrulur, savrulur. EasyTrack kampanya var arkadaşlar. Araç takip sistemleri. Aracınıza bir cihaz takıyorlar. Aracınızı her yerde 7/24 takip edebiliyorsunuz. Nereye park etti, nerede durdu, nerede kalktı, nerede kaç kilometre hızla gitti. Özellikle firması olan arkadaşlara tavsiye ederim. Çünkü fartenbuh lazım. Yani araba nereye gitti, nerede durdu, ne iş yaptı. Yoksa yüksek cezası var finansamtan. Bir düğmeye basıp bu fartenbuhu alabiliyorsunuz. Firmalar için farklı kampanya var. Normal müşteriler için farklı kampanyalar var. EasyTrack'te şöyle bir kampanya var. Onu söyleyeyim. Herkesin alabileceği bir kampanya. 299 euro cihaz, montaj, app hepsi dahil. Bir yıl boyunca bu fiyata kullanabiliyorsunuz. İkinci yıl kullanmak isterseniz sadece 150 euro ödüyorsunuz. Herkese şiddetle tavsiye ediyorum. Biz de firma arabalarımızda kullanıyoruz bu sistemi. Bir tek düğmeye basıp fartenbuhu alıyoruz, muhasebemize koyuyoruz. Çok kolay oluyor. Firmalar için aylık 10 euro civarı bir ödemesi var. Başta da 100 euro falan veriyorsunuz. Daha düşük, daha farklı bir teklif, daha iyi bir teklif var. O yüzden değerlendirin, kaçırmayın bu fırsatları. Eğer ki numarasını bilmiyorsanız, nereden alırım, nasıl alırım diyorsanız bana özelden yazın, ben size gönderirim, yönlendiririm. Hiç sıkıntı yok.
2: Easy Trek araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Nihat, birinci olamadın ama üçüncü oldun Nihat. İlk beşe girdin kardeşim. Sen ne yaptın, arada dinleyemedin herhalde. Nihat, seni mutlaka arayacağım ama ne zaman arayacağım ben de bilmiyorum valla. Şimdilik öyle. İçimde diyor öyle bir his var diyor. Valla his seni yanıltmamış ya. İlk beş çok iyi. Oğuzhan, günaydınlar kardeşim. Hayırlı cumalar Ali abi ve Viyana FM ailesi. Eyvallah Oğuzhan. Güzel musmutlu bir günün olsun. Intergaz, Kolbegaz'a yetmiş. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum.

0: Cuma günü diyor ya, mübarek gün diyor. Şeytan meytan hayra alamet değil Dündar diyor. Hafta sonu bana da şeytanlık yapmazsın herhalde diyor. Yani şeytanlık yapmaz ama satışa gelebilirsin Murat abi, haberin olsun. Onur da diyor ki Dündar pişman olursun. Son pişmanlık işe yaramaz bak. Gel bekliyoruz seni. Guten Morgen abi, cümleten hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar. Mus mutlu, dop dolu günler diyor. Eyvallah Süleyman Hanım. Süleyman Şimşek. Şimşek VIP. Süleyman, bugün saat biraz şaştı. Yani bir 10 dakika önce atman lazımdı bu mesajı. Elis ve İlyas günaydınlar gençler. Guten Morgen. Allah zihin açıklığı versin. Nurdan günaydınlar. Hayırlı cumalar, iyi yayınlar. Eyvallah Nurdan, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Mustafa günaydınlar. Mustafa dede neredesin sen ya? Seni yok yazıyoruz yoklamalarda. Ne zamandır yoksun ya? Ali abim günaydın. Güzel şarkılarını kızlarıma armağan ediyorum ve Viyana FM ailesine. Eyvallah. Kızların isimlerini yaz, onları da buradan bir anons edelim. Allah bağışlasın inşallah.
1: Ah neler neler, aklımdan geçenler.
0: Oo, eşim de geldi yayına. Bugün cuma arkadaşlar, bugün sahabelerden konuşacağız. Ah neler neler. Sen diyor benim sözlerimi niye söylüyorsun? Çabuk kalkalım, gün çabuk bitsin. Vallahi sorma ya. Sabah o kadar neşeli işe gidiyor. Hayırdır dedim, sen sabah sabah nereye gidiyorsun böyle bu kadar neşeli? Ben buralardan... Çabucak bitsin gün diyor. Çabuk gidelim, çalışalım, gelelim, çabuk bitsin. Vay, Zuhal abla diyor ki Sıla Şahin dönmüyorum. Eşime gelsin diyor. Tebrik eden herkese de teşekkür ederim. Abo Gürcan abi. Duydun mu, Zuhal abla dönmüyormuş bak.

Hadi bakalım bugün hızlandıralım biraz. Bugün hızlandıralım. Hemen istek parçasını çalalım Zuhal ablanın gelsin. Şuradan şöyle yapalım. Günaydın abi, hayırlı cumalar sana ve herkese. Abi sen kesin uyumadın diyor. Sen ne zaman vardın, ne zaman uyudun? Hayret, git yat abi, boş ver diyor. Bugün de şarkı dinlesinler. Eyvallah Yasin'im, dünyanın şeytanı da bana işlemez. Gümüş çatal cebimde hep diyor. Bir şey yaparsa vallahi şişler. Zaten sabah mesaj için haber vermedim, fitil olmuş diyor. Ben de zaten Fenerbahçe gibi hep ikinci. Mesaj uzadı, dünkü kadın gibi kovma sen de bizi. Harbi ha, kadın bizi kovdu. Kapattık diyor, terk edin diyor tank şitellerinin alanını diyor. Abi alt üstü bir kahve içeceğiz, iki muhabbet edeceğiz ya. Kadın kendi eve gidecek. Terk edin burayı diyor. Kovulduk. Yapacak bir şey yok. Esma Nur, Berra, Ecrin Nur, Eda Nur. Kızlar günaydınlar, hayırlı sabahlar. Allah zihin açıklığı versin maşallah sizlere. Rabbim nazarlardan korusun. Abi diyor telefonlar susmadı, anca yazabildim. Bismillah Süleyman, sabah saat daha 7, ne telefonu ya. Kolay gelsin Süleyman, işin gücün rast gelsin kardeşim. Sana dedim. Ne işin var senin, şef oluyorsun, şeflik ev. Ne işin var abi, git çalış, marab ol, daha rahat ya. Apoş. Ya dindar ya, dindar ya. Abi bir insan bu kadar mı şeytan moduna girer ya? Resmi gruba atacağım. Mustafa günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar cümleten, hayırlı işlerin olsun. Şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum herkese. Kendinize ve kalbinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyor. Eyvallah Mustafa, yolun açık olsun kardeşim senin de. Evet aramadın, sana ceza kestim. Artık bir yemek borcum var diyor. Bu ceza değil ki, ödül gibi bir şey yani. Yani ödül gibi bir şey benim için. Yavuz günaydın. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah Yavuz. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Reha'dan dinliyor da bizi. Yavuz normalde nerede oturuyorsun sen? Abi stüdyo ne sıcak oldu. Dur bir cam açayım, bir kendime pindirinks alayım, geleyim.

Kolay gelsin Raşit abi, yoğun çalışıyorum diyor. Arada diyor birkaç bir şey duydum. Duyduğuma göre diyor şeytanlar çoğalmak istiyormuş diyor. Beverbün Geşprehe geldi diyor Onur diyor. Aba. Valla şimdi aklıma diyor öyle şeytan, bir de önümüzdeki hafta sonu var, daha düşüneceğim. Aba. Abi bunlar bu moda iyice girdiler, sıkıntılı. Vallahi çok sıkıntılı hepimiz için. Allah yardımcımız olsun. Neyse bakacağız bakalım. Bakacuk bakacuk. Önümüzde diyor bir hafta sonu var diyor. Siz beni ondan sonra görün diyor Dündar. Ana.

Dur, bunun sesi düşük mü biraz? Hemen bir hareket çekeyim şuradan. Bir saniye arkadaşlar. Hemen bir operasyon yapıyorum. Şuradan şöyle. Şunu alalım abi. Şuradan şunu verelim. Sanki böyle daha iyi oldu.

Hadi atıştırmalık sorularla başlayalım. Sonra güzel bir günün konusu var. Batumlular nasıl evlenir? Hadi bakalım. Batumlular nasıl evlenir? Bakalım kimler bilecek? Besmele çek abi diyor. Raşit'in mesajı yok. Aman yük. Raşit'in mesajı okumadan besmele çekti Haydar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merve Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir gün diliyorum, hayırlı cumalar. Haydar'ım diyor, dikkat et diyor, şeytan sana doğru yola çıkmış abi. Yavuz bizi linzden dinleyecek inşallah, reha bittikten sonra linzden devam. Aba. Raşit resimli çalışıyor vallahi. Bak abi diyor, itiraz falan ederse diyor resim de var diyor. Abi bugün mübarek cuma günü. Raşit'i bağlamışlar, sesi çıkmıyor ama dünler maşallah var. Boynuz kulağa geçti diye Süleyman. Batumlular nasıl evlenir arkadaşlar? Vallahi Dündar, bilmediğin bir şey var mı senin ya? Adam hemen lap yapıştırdı cevabı. Batumlular nasıl evlenir? Batum'u biliyorsunuz, Gürcistan'da bir yer, bir şehir. Batumlular nasıl evlenir? Bugün cuma olduğu için diyor, Raşit'in çok sesi çıkmıyor abi diyor. Niye bağlamışlar mı Raşit'i?

Mesut abi günaydın. Güzel yayınlar Ali, hayırlı cumalar. Stressiz günler olsun herkese diyor. Eyvallah Mesut abi. Aynen, stres en büyük tehlikelerden biri arkadaşlar hepimiz için. İnşallah hepimiz için stressiz bir gün olur. Bütün hastalıkların başında stres geliyor, haberiniz olsun. Hayırlı cumaların olsun Mesut abi. Güp güzel, musmutlu bir gün diliyorum. Felek bakmaz ki sana gelen, bir daha görmede. Yanımdaki diyor daha Batum'u bilmiyor diyor. Neresi diye soruyor Batum. Ney? Dündar. Yok canım. Yasin bilir ya. Ha, bak es geçmişim onu ya.

Bugün cuma olduğu için Raşit'in sesi çıkmıyor, çok çıkmıyor abi diyor. Raşit Avusturya sorumlusu, Dündar anca mahalle muhtarı olur Raşit'in yanında diyor. Mahalle muhtarı. Tabii canım, Raşit bayilik dağıtıyor. Battık. Hayırdır, niye Aziz Başkan, niye batıyorsun ya? Mehmet, günaydınlar. Mehmet Yıldırım kardeşim, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Kolay gelsin Mehmet. Keyifler nasıl? Easy Minimark 12. Viyana. Abi önce stres, sonra Haydar benim ömrümü yedi diyor Süleyman. Allah Allah. Haydar yapmaz öyle şeyler ya. Suat da doğru cevabı verdi. Yavuz, eyvallah Yavuz. Haydar, senin de resimlerin düştü. Eyvah eyvah. Şu an bize Vorarlberg'den kulak veren var mı arkadaşlar? Vorarlberg. Vorarlberg'den kulak verenler varsa yazsınlar.

karşı karşıya yürüyerek evlenirler diyor. Yata yata abi yata yata nasıl evlenecekler ya? Arkadaşlar Batumlular nasıl evlenir? Var mı bir bilginiz? Ot neresi abi? Otta bir heykel var diyor.

Muzaffer abi günaydın. Hoş geldin Muzaffer abi. Güzel bir günün olsun. Batum bizim oralar. Gürcistan'dan dedelerimin geldiği yer diyor Şengül Hanım. Peki Batumlar nasıl evleniyor Şengül Hanım? Hayırlı cumalar. Şimdiden herkese güzel bir hafta sonu diliyorum diyor. Pazar günü de anneler günü. Tüm annelerin anneler gününü kutlarım diyor Şengül Hanım. Aynen bu pazar günü anneler günü. Çiçekçiler bayram edecek pazar günü arkadaşlar. Bata bata evlenirler diyor demek. Doğru. Batumlular nasıl evlenir? Orada bir heykel var diyor. Nerede abi, dur göremedim ben heykeli ya. Ben niye göremiyorum ya? Vallahi ben göremedim. Kızın adı diyor, aklıma gelmiyor. Hep birbirine yürüyor. İç içinden geç. Allah Allah. Neredeymiş abi o ya? Batarak evleniyorlar abi. Batarak.

0: Yasin bir sonrakinde onu soracağım, tamam mı? ChatGPT diyor, Dündar zengin etti diyor. Hemen diyor soruyor ChatGPT'ye diyor. Dündar yapmaz öyle şeyler ya. Adalet evlerinde evlenirler diyor. Evlilik dairesinde. Yok be Seyfi abi. Bu biraz aldatmaca bir soru Seyfi abi. Süleyman da doğru cevabı verdi. Batumlular nasıl evlenir? Günaydın, hayırlı cumalar, hayırlı işler. Bahar geldi, hoş geldi. Güp güzel, musmutlu bir gün olsun. Kemal'in bir sesli mesajı var.
1: Hafta sonu geldi. Biliyorsun yapacağın işi. Haydar abi derneğe gelirse kardeşim, önüne taş ol, ayağını burk. Ne bileyim, başını döndürüyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Onu o derneğe bu hafta sokmuyoruz. Şampiyon oluyoruz kardeşim. Hadi, sana güveniyorum.
0: Vay be, Haydar sen derneğe bir uğra bu hafta be. Arkadaşlar, pazar günü anneler günü malum. Anneler günü vesilesiyle iki kişiye bugün hediye vereceğiz Rotohome'dan. İki kişiye hediye vereceğiz. Hazırlanın, hazır olun. Nikahla evlenirler diye. Güzel.

Yok yok, senden başka şu an 4 kişi oldu bilen. Ama ilk Dündar bildi. Hakkını yemeyeyim. Hemen lap diye yapıştırdı cevabı. Sen diyor saat kaçta sordun, ben hemen diyor cevabı yapıştırdım. Kendisi bilemiyor, çamur atıyor diyor. Kafa yok yok, okumayacağım orayı. Yasin benim kankam, lütfen. Okumuyorum.

Benim bildiğim en az 18 yaşında olmaları gerek evlenmek için. Peki nasıl evleniyorlar? Gürcistan'da bir tane heykel varmış. Birbirlerinin içinden geçerek evlenmeleri lazımmış. Allah Allah bak. Murat abi de yazdı onu. Hangi Süleyman bildi diyor. Süleyman Şimşek bildi. Kemal cumartesi oradayım diyor. Eyvah eyvah. Krediye başvurarak diyor evlenirler diyor Yavuz. Ya da Murat abiye bir soralım nasıl evlenir. Bir sor bakayım Yavuz ne diyor Murat abi bu konuda.

Fatma abla günaydın. Hayırlı cumalar, güzel bir günün olsun Fatma abla. İstanbul Ömerli. Ali abime sevgiler, selamlar. Güp güzel, musmutlu bir gün diliyorum abla.

cevabı verelim. Batumlular nasıl evlenir dedik. Beklediğimiz cevap. Dur, kaçarak evlenirler diyor. Kaçarak. Arkadaşlar, Gürcü usulü diye bir şey duydunuz mu? Gürcü. Gürcistan'dan gelenlere Gürcü diyorlar. Gürcü usulü. Batumlular Gürcü usulü evleniyorlar.

Vurup kaçmayan ya da tokat atıp kaçmayana ne denir? Vurup kaçmıyor. Tokat atıyor gene kaçmıyor. Ne denir? Çok aldatmaca bir soru.

bakışla. Haydar'ım diyor, bu korku Kemal Ünal'a yeter diyor. Değil mi? Haydar derneğe gelirse eyvah eyvah. Yemek falan ısmarlayın. Haydar'ı tatile falan gönderin. Bir şeyler yapın ya. Ben diyor derneğe diyor gelemem diyor. Gelemiyorum diyor Raşit. Benim yerime diyor Amstetten bayimizi göndereyim diyor. Kaşınıyor deyip amel defterini düreceksin abi, vurup kaçmıyorsa diyor. Güzel. Vurup kaçmıyorsa amel defterini dür. Vurup kaçmıyorsa görünmez şeytandır o diyor Kemal. Değil mi? Yürek mi yemiş vurup kaçmıyor ya? Tokat. Yok, tokat değil. Vurup kaçmıyor. Evet, Tokat BJK Murat abinin memleketi. Tokatçı diyor. Tokatçı. Razi denir. Günaydın, hayırlı cumalar, iyi yayınlar. Perihan Hanım hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Hayırlı cumaların olsun, hoş geldin. Baba yiğit denir diyor, vay. Değil mi, vuruyor kaçmıyor. Yasin diyor ki, abi diyor, bilene benden hediye ver diyor. Oo, patron çıldırdı. Bunu bilemedi diyor, kendisi bilmedi. Bakalım ne vereceğiz. Hadi bakalım, Yasin dedi ki, Yasin tek baş bilene benden hediye ver dedi. Avrupa'nın en güvenilir mahallesi Favoritten'den, Royman Platz'tan selamlar ve aleyküm selam. Vay, Avrupa'nın en güvenlikli mahallesi. Pardon diyor, ismi şu an diyor Şam ya da Halep olarak değişmiş olabilir. İstanbul'da eskiden, şimdi Şam mı oldu, Halep mi oldu, ne oldu orası? Güneş. Vurup kaçmıyorsa diyor güneş. Oo. Haydar abim diyor adamın kara kökü, ham maddesi, kök hücresi. Oo. Haydar hiç bana böyle diyenler olmadı ya. Kapkaççı denir diyor. Kapkaççı başka ya, kapkaççı çalıp kaçıyor, vurup kaçmıyor. Günaydın. Günaydınlar Haydar amca. Cumamız mübarek olsun, iyi yayınlar. Mutlu hafta sonları diliyorum. Eyvallah Haydar amca, güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Her şeyde gönlünce olsun Haydar amca. Hortumcu denir diyor. Hortumluyor mu? Hortumcu. Hortumlamak çalmak gibi bir şey ya. Çalıp çırp. Hani çalıp çırpan, içeride ne var ne yok götüren diyorlar ya, hortumladılar burayı. Hortum atınca hiçbir şey kalmıyor. Tertemiz, pırıl pırıl pırıl. Pırıl pırıl yapıyorlar. Hiçbir şey kalmıyor da. Her şeyi çalıyorlar. Saat mi acaba? Yok, saat değil. Güneş mi? Güneş de değil. Adam denir benim gibi diyor. Vay, vurup kaçmıyorsa adam diyor. Yürek yemiş denir diyor. Harbi yürek yemiş olması lazım. Vurup kaçmıyor, bir şey yapmıyor. Şu ana kadar beklediğimiz cevap gelmedi arkadaşlar. Vurup kaçmayana ne denir? Delikanlı denir diyor. Harbi delikanlı denir. Ama beklediğimiz cevap bu değil.

Bugün bol bol hediye dağıtacağız. Deli denir diyor. Harbi deli denir. Vurup kaçmıyor. Ali de denebilir diyor. Bir de üstüne gülüyor diyor. Dik duran. Dik duran adam. Vay. Racon kesen. Yok. Kimisi gülüyor, kimisi ağlar, kimisi yolundan... Kaplumbağa. Değil mi? Kaçamıyor. Erkek denir diyor. Erkek. Bedia günaydınlar. Hayırlı yayınlar abi. Mutlu, huzurlu bir gün diliyorum sana ve bütün Viyana FM dinleyicilerine. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun Bedia. Hemşire. Niye hemşire ya? Vurup kaçmıyor. Ha, iğne vuruyor olabilir. Mantıklı. Öküz olabilir diyor. Tekme vurup kaçmıyor diyor. Çifte atıyor. Okudum okudurum. Baba Yiğit denir. Hızlı hızlı okuyorum biliyor musun Nur'dan? İsim vermiyorum genelde okurken. Baba Yiğit delikanlı. Duvar denir diyor. Duvar. Mert erkek, Yiğit erkek. İpucu alabilir miyiz diyor. İpucu vereyim. İpucu Dündar arkadaşlar. Dündar. Vurup kaçmıyor. İpucu Dündar. Delikanlı denir diyor. Haydar amca. Eyvallah Haydar amca. Delikanlı da. Bizim beklediğimiz başka bir cevap. Yumurta olabilir diyor. Abi ne alaka? Yumurta nereden çıktı? Vurup kaçmıyor. Vurup kaçıyorsa erkek değildir. Çünkü erkekliğin onda dokuzu kaçmaktır. Kadındır o, kadın diyor. Hemşire olanından diyor. Haydar. Tokatçı denir diyor. Kaçamadığına göre topal olabilir diyor. Milli piyango olur diyor. Vurunca kaçma. Güzel, milli piyango. Aziz Başkan süpersin. Tabii milli piyango da vuruyor. Vurdum duymaz denir. Suat dedi vurdum duymaz. O da değil. Vicdansız denir. Yo o değil. Şeytan mı abi diye. Yani Dündar ipucu verdik. Dündar'da bir tek şeytanlık yok. Başka meziyetleri de var Dündar. Can evimden gözlerine bedelim. Bayram olsun bana. Bebekler ve çocuklar vurur kaçmaz diyor. Eyvallah Süleyman. Süleyman Baş. Elektrik direği olur diyor. O da çarpar diyor. O da iyi, elektrik direği. Tokatçı da değil arkadaşlar. Bumerang. Vay bumerang. Dündar sana bumerang mı diyorlar? Soğuk soğuk da vurur kaçmaz. Güzel. Kadırgalı denir. Hep erkekler delikanlı olacak. Değil ya diyor. Delikanlı bayanlar da var. Eyvallah Naide. Tabii ki delikanlı bayanlar da var. Bu arada geçtiğimiz günlerde, hatta dün de gördüm. Siz de görmüşsünüzdür. Samsun'da kız öğrenciler kavga ediyorlar. 15-16 yaşlarında. Bir grup kız öğrenci tek bir kızı çevirmişler. Bir tanesi saçından tutup yerlerde vuruyor, dövüyor, tekmeliyor. Kız hemen kendini kurtaracak gibi olsun. Hani
kendini savunuyor. Tam şey yapacak, hemen yandakiler müdahale ediyorlar. Bir daha indiriyorlar aşağı. Çete olarak çevirmişler. Normal değil ya gidişat. Samsun'da olmuş olay. Firdevs Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir gün diliyorum. Güp güzel, musmutlu bir gün olsun. Laf vurmak o da değil. Aşk denir o da değil. İnatçı o da değil. Vuruyor kaçıyor. İnatçı ne alaka ya? Gel bir umut, sen beni tut. Her ikisi hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar abi. Cevap olarak da sevgili diyorum hani. Derler ya, beni kalbimden vurdu. Vaa, Faruk güzel bu. Kalbimden vurdu ve kaçmadı. Vur kaç değil, vurdum duymaz değil. İnsan olan insan vurmaz zaten diyor değil mi? İnsan olan insan niye vursun ya? Bebek tekme atar kaçamaz anne karnında diyor. Eyvallah Aziz Başkan. Var ya günlük hayatta sürekli kullanıyoruz bu kelimeyi. Hatta yayının başında ben Dündar için kullandım. Dedim yani. Bak sen Dündar'a dedim. İnsan olan insan vurmaz diyor Havva Hanım. Akrabadır o diyor. Vurup kaçmaz diyor. Duvak. Mert. İkisi de değil. Bak abi diyor, Aziz yeni kanka buldu. Mümin adı. Berber. Beni hemen satışa getirdi diyor. Ya Haydar niye kızıyorsun ki? Adamın işi satış zaten ya. Adamın mesleği tüccar abi, satacak adam yani, satıcı adı üstünde. Seni satmasın, onu satmasın, kimi satacak? Taş mı yiyecek bu adam ya? Aa Haydar, yapma böyle şeyler. Aziz Başkan afiyet olsun kardeşim, sen devam et böyle. Sen satışına bak, işine bak, ticaretine bak, çorba kaynasın. Abibe günaydınlar, Abibe. Hayırlı cumalar, sağ olasın, güp güzel, musmutlu bir gün olsun. Laf vurup kaçmaz diyor. Eyvallah. Öyle bir taht yaptım. Görge. Görge ne? Kimse... Kemal müdürüm, görge nedir ya? Fadime Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir gün olsun. Vur kaç. Kaçmıyor ama bu. Kaçmayı unutmuş diyor. Yok be Nur'dan. Aslında herkesin bildiği bir şey diyor. Aynen öyle. Herkesin bildiği bir şey. Yayının başında Dündar'a da söyledim aslında. Bak sen dedim. Dedim ama tabii

Bakalım neler çıkacak, bekliyoruz bekliyoruz. İstediğimiz cevap bir türlü gelmiyor ama elbet biri bilecek. Hediye vereceğiz. Bu ne ya? Çok kötü ses kalitesi, çok kötü ya. Niye böyle oldu ki?

Vallahi çok kötü oldu. Bir saniye. Şuna bir bakalım. Önce bunu bir dinletelim, verelim yayına. Hazırladıydık bunlar. Hazır.

Erhan Diker, günaydınlar abi, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun Erhan abi. Ahmet Çakar mı diyor? Yok, o da değil. Kapı. Yok, kapı da değil. Yüzsüz, yüzsüzlük diyor. O da değil. Dündar deyince vurdum duymaz şeytan bile. Köçek aklıma geldi ama bana karşı adam gibi adam diyor ya. Nasıl olacak bu diyor. Köçek. Vurdum duymaz şeytan. Hiçbiri değil. Kaçak. Kaçak da değil. Ağacın gölgesi. Gölge demek istedin herhalde Kemal Müdürüm. Eşek şakası. Yo. Yarın Salzburg ve çevresinde kermes var mı arkadaşlar diyor Hasan abi. Salzburg ve çevresinde kermes nerede var? Bilenler var mı? Çorbacı Önder abime bir parça armağan edebilir miyiz? Ta Viyana'dan buralardan Dormin'e doğru. Çorbacı Önder'in sesi çıkmıyor ki be Aydar. Dündar'ın arabası bozukmuş ondan dedin. Yok. Arsız. O da değil. Vicdanı güçlü ve sorumluluk sahibi biri kaçmaz diyor. Arkadaşlar bizim sorularımız hep yanıltmaca. Koç denir. Yürü be koçum. Ispartalı Ayşe yollarda dinliyor. Seven kalbim sarhoş, ben sarhoş oldum. Seven kalbim sarhoş, ben sarhoş oldum. Çok güzel. Dur şunun orijinalini bir dinletelim. Bakayım orijinalde ses nasıl. Vay bak, orijinalde ses müthiş. Remix versiyonunu dinletecektim ama remix versiyonunun sesini beğenmedim.

belediye nüfusu arttırmak için bir teşvik paketi açıklamış arkadaşlar. 10 çocuk yapana 0 kilometre araba verilecek. Ne diyorsunuz bu konuda? 10 çocuk yapana 0 kilometre araba. 8 çocuk yapana belediyede iş imkanı. 3. ve sonrasındaki her çocuk için 50'şer bin lira teşvik paketi. Bakar mısınız bu valla? Nasıl, kampanya cazip mi? Ne diyorsunuz? Yani bu kampanya hakkında ne düşünüyorsunuz ya? Çocuk teşvik paketi. Ordu Kumru Belediyesi. Geçmem maziden, umudum parlar en karanlık gece. Vay, Kum Kargo, hayırlı işler. Kolaylıklar diliyorum Erdoğan, Serhat ve diğer arkadaşlar. Hoş geldiniz, güzel bir gününüz olsun. Pindinix gümrükleme işlemlerini canlı canlı yapıyorum şu anda diyor. Eyvallah kardeşim, işin gücün rast gelsin. Pindinix'ler an itibariyle canlı canlı gümrük işlemleri, resmi işlemleri yapılıyor. Birazdan da tır yola çıkacak, depomuza girecek. Canlı canlı.

Ali abi diyor, sıradaki şarkı eşim cennete gelsin diyor. Çocuklara gönderdim diye kıskanmasın diyor. Mustafa dedi eyvallah. Sıradaki güzel eserleri Mustafa'nın kıymetli eşi Cennet Hanım'a da armağan edelim.

bayan sürücü. Kardeş diyor, söyle de seminer başlayacak birazdan diyor. Vallahi Yavuz, bilen, bakalım bilen çıktı gibi, bir tane çıktı gibi. Vurup da kaçmayana ne denir? O sorunun cevabını arıyoruz. O açıktı, hala bekliyoruz cevabı. Güçsüz dedim, bilemedin mi diyor. Yok, bilemedin. Duvara vursan o kaçmaz diyor. Çakal diyor. Çakal. Rahat gittin mi dün? Vallahi gece vardım eve ya. Yasin. Yasin Akboğa geldi. Günaydınlar kardeşim. Hoş geldin. Star Risen Salzburg Şubesi dün itibariyle resmi olarak açıldı. Mac Agentur Star Risen. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir açılış oldu. Kalabalık bir açılış oldu. Yasin kardeşime, kardeşlerine, babasına, oradaki diğer arkadaşlara ilgi ve alakalar için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah utandırmasın. Hayırlısından bereketli bol kazançlar diliyoruz. Yasin, senden sonra Salih abinin yanına uğradım. Salih abinin orada biraz durduk Murat Erdatlı'yla. Sonra ben Viyana yoluna çıktım. Viyana'ya gelirken de Amstetten uğradık. Adaşının yanına uğradım. Yasin'le bir kahve içtik, oradan da geldim. Vur gitsin denir.

0: Abi bu sisteme ben alışamadım ya. Ayda tam şarkıyı verdik, şarkı gitti. Dur şuradan devam edelim. Bir sonrakini hazırlıyorum, önceki duruyor. Allah Allah, bu sistem böyle değildi ya.
1: Bir alkışla bozulmuşlar.

Vardır bunda da bir hayır. Üç kağıtçı, üç kağıtçı. Berat valla arada biraz tempoyu düşürdük ama olsun, o kadar olur ya. Sabah sabah Bergen nereden geldi aklına diyor. Valla Kemal kardeşimi kırmadım ya. Günaydınlar. Viyanalı Zeyno, günaydın, hayırlı sabahlar, hoş geldin. Bakabilecek, eğitebilecek olan doğursun vallahi diyor ya.

0: Hayırlı cumalar, iyi çalışmalar kardeşim. Herkese de hayırlı günler. Belediye konusuna gelince diyor, ciddi alanlarda sıkıntı büyük olmalı diyor. Duvar, beton, avcı, kaleci, yok hiçbiri değil. Hatice Hanım günaydınlar. Abi günaydın. İyi yayınlar diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Saçma kampanya diyor. Niye saçma ya? 10 çocuğa araba tok veriyorlar hem de. Oldu olacak diyor. Belediye bir tane de kadın versin. Yok, onu düşünememişler. O kadar olmamış. Oraya kadar okumamışlar.
1: Solist.
0: Dur bakalım bir saniye. Şuradan devam edelim. Bu ne ya? Bu tarihi eser. Bir saniye dur bakalım. Şunu verelim yayına. Baba Yiğit derler abim diyor. Eyvallah Mevlüt. Günaydın, iyi yayınlar. Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun. Günümüz aydın, cumamız mübarek olsun. Herkese de hayırlı cumalar dilerim diyor. Mevlüt geldi, hoş geldi. Hayırlı işlerin olsun Mevlüt. Benjis, Eisenstadt. Eyvallah Yasin. Yasin Akboğa. Bizden geçti artık diyor ya. Genç olsaydı diyor 10, 11, 12 giderdik diye. Ahlaksız abi diyor. Gölge mi? Yok, gölge de değil. Oo Zuhal abla, gelirken o eriklerden topla, istiyorum onlardan. Öyle resim göndermek olmaz. Toplayıp geleceksin abla. Mehmet günaydınlar kardeşim. Hayırlı cumalar, iyi yayınlar abi. Bugün geç kaldık. Anca gelebildim. Anca yükledim arabayı diyor. Eyvallah. İşin gücün rast gelsin. Kolay gelsin Mehmet. Avcı mı? Avcı da değil. Sakar denir. Yok, Sakar da değil. Dündar sen neymişsin be diyor. Üç kağıtçı arsız. Her şey çıktı. Yasin, bir tane doğru cevap geldi. Bak onu söyleyeyim. Bir tane. Postacı. Yok, postacı değil. Arkadaşlar doğru cevap geldi. Bir tane. Okudum hatta doğru cevabı. Bakın bile bile okudum. Hatice iki ismin mi var yoksa yanında Kezban da mı var? Abi diyor günaydın Kezban, Hatice, iyi yayınlar. Şimdi çözemedim. İki ismin mi var, iki kişi misiniz? Aleyküm selam Aydın abi, Aydın Barıt. Hayırlı cumalar, hayırlı günlerimiz olsun. Eyvallah abi, hoş geldin. İstanbul Ümraniye. Kolay gelsin, hayırlı cumalar Ali Bey. Ellerimiz olabilir mi? Ellerimiz de değil. Bu zamanda 10 çocuk yetiştirmek çok zor diyor ya, değil mi? Sanki kedi yavrusu. Kaçacak yer bulamamıştır, o yüzden kaçmamıştır diyor. Kurşun mu bu diyor ya? Yani silahla vuruyor, kaçmıyor. Ha. Beklediğimiz farklı bir cevap. Yok yok, farklı bir versiyonunu buldum, onu dinletiyorum. Benim bildiğim... Yok, bu kampanya sadece Ordu'nun Kumru ilçesi için geçerli arkadaşlar. Türkiye'nin başka yerleri için geçerli değil. Sadece Ordu'nun Kumru ilçesinde oturanlar için kampanya geçerli. Yani tüm Türkiye'de böyle kampanya olsa valla Türkiye'nin nüfusu herhalde şu an 85 milyon 100 milyonu geçer yani. Rahat geçer. Rahat geçer abi. 5 seneye bakmışsın 100 milyon olmuş Türkiye'nin nüfusu. Oba. Yolluk topluyor. Zuhal abla bir torbada bana topla onlardan. Kapı zili galiba diyor. Yok, kapı zil de değil. Aleyküm selam Mehmet Eren. Hoş geldin kardeşim. Güzel bir günün olsun. Hayırlı cumalar diliyor. Eyvallah. Üç kağıtçı. Yok, üç kağıtçı da değil. Şimdi oldu. Aynen tahmin ettiğim gibi. Hatice Hanım iş arkadaşı Kezban Hanım'la birlikte dinliyorlar. Hem Kezban Hanım'a hem de Hatice Hanım'a kolay gelsin. Hayırlı cumalar olsun. Güzel bir gün diliyorum. Dil olabilir mi diyor. Şimdi Dündar'ın dili uzun mu demek istiyorsun yani? Öyle mi anlıyorum? Abi diyor, altı çocuğu olana bir şey var mı diyor. Oraya, ona göre diyor, kütüğümüzü aldıralım oraya. Var var, üç çocuktan sonra 50 bin lira veriyorlar. Çocuk başına 50 bin lira. Altı varsa iki daha yaparsın, 8 olur, 300 bin lira veriyorlar ekstradan. Galibiyet primi gibi bir şey. Buyruk denir, yüzleşen denir. Vurup kaçana ne denir arkadaşlar? Vurup kaçıyor. Vurup kaçan ama aldatmaca bir soru bakın. Hiç düşündüğünüz, tahmin ettiğiniz gibi bir şey değil.

belediyenin hiç işi gücü yok mu milletin özeline mahremine karışıyor? Sorumluluk alamayan 10 tane değil bir tane bile çocuk yapmasın. Nüfus çoğalmak için iş sahalarını çoğaltsınlar. Şehirlere göçün önüne geçilir diyor. Nüfusta o zaman tabii ki artma da olur. Kimse köyden keyif için kaçıp göçüp gitmiyor diyor. Aynen öyle. Valla Raşit bir kapıda bir tane dilenci olur lütfen. Her şeye maydanoz olma Raşit. Ben istedim kendime, sana ne oluyor? Valla Şengül Hanım alfabede şey bırakmadın. Kelime bırakmadın. Her şeyi yazdın. Ama hiçbiri tutmadı. Trafik kazası, kalan, of dürüst. Ali Bey işe başlıyorum, söyleyin bir zahmet diyor. Valla ben de bugün bir 10 dakika erken çıkmam lazım. Kapkaç, yok kapkaç da değil. Arda Saatçi diye bir sporcu var. Bu sporcu 96 saat koşarak 1 kilometre belirlemiş kendisi. Sizce diyor, bunu sonra bakalım Nesrin Hanım. Önce şu konuları bir kapatalım. Yasin sorduysa okeycidir o zaman diyor. Çünkü kafasına vurup kaçmıyorum diye. Farafluht. İpucu verdim Dündar dedim. İpucu Dündar. 4 tane ayağı var. 2 ayaklı değil. 4 ayaklı bu. Ötlek. Yok ötlek değil ya. Adam vuruyor kaçmıyor. Ötlek denir mi hiç? Arkadaşlar daha anneler günü için hediye vereceğiz ya. Yoksa kalbi mi durmuş vurduktan sonra? Canım sağ olsun diyor ya. Öyle can sağlı olsun. Vur kaç. Çocuk denir diyor. Eyvallah abi. Ali abi diyor Edirne'de nerede güzel yemek yenir diyor. Valla şehir içine girmen lazım Cem. Yani isim olarak aklımda yok ama şehir içine girersen çok güzel yerler var. Ana cadde üstünde Edirne'de kesinlikle yemek yeme. Şehir merkezine gir. Edirne'de yemek için tavsiye edebileceğiniz yerler var mı arkadaşlar? Yok, Dündar Bey'in 4 ayaklı versiyonu bu. Dündar 2 ayaklısı. Bu 4 ayaklı. Hadi bakalım.

taksici, koç, masa, kapı, hiçbiri değil. Bu şeytanlığı da aşmış mı oluyor ki? Aşmış kendini Naide, bildiğin gibi değil. Öküz. Öküz. Ya dündara mı diyorsunuz bunları? Yapmayın ya. Yapmayın böyle şeyler ya. Dündar, kapat radyoyu, sen duyma. Kulaklarını kapat.

Taksici diyor ya. Abo taksiciler. Arkadaşlar saatler 08.41. 08.45'te Roto Home yazın, gönderin. Hediye vereceğim. Sürpriz hediye. Roto Home yaz gönder. 8.45. Yaz gönder. Roto Home. Roto Möbel de olur. Hangisini yazarsan yaz. Roto Home yaz gönder. 08.45'te ilk kimin mesajı telefonuma düşerse Roto Home'dan hediye vereceğim. Hızlı bir şekilde. Hadi bakalım. 08.45'te ilk kimin mesajı düşerse. Sonrasında ikinci turu yapacağız. 08.48'de de ikinci turu yapacağız. İlk tur 08.45'te Roto Home yaz gönder bir kişi hediye. İkinci tur 08.48 Roto Home yaz gönder bir hediye daha. Anneler gününe özel. Hadi bakalım. Şöyle yapalım. 08.45'teki ilk hediyeyi bir bayana verelim. Bir kadına verelim. Yani erkek yazsa bile ilk mesajı, erkekten gelse bile kadın olarak kim ilk yazdıysa onun mesajı, ona vereceğiz hediye. İlk kadına vereceğiz. 08.45'te Roto Home yazıp gönderen ve telefonumuza ilk mesajı düşen kadına bir hediye vereceğiz. Kadınlar günü çünkü, pazar günü. Anneler günü. Anne demek kadın demek. ...08.45'te Roto Home yaz gönder. Anneler günü için hediye vereceğiz. Bir kadına vereceğiz. Hadi bakalım. Kadın dinleyicilerimiz. 08.48'de de herkes yazsın. Bir hediye daha vereceğiz. İlk kimin mesajı düşerse. Çekiliş mekiliş yok. Anında. Bir önceki sorumuzun cevabını bilene de... Yasin dedi ki ben hediye vereceğim dedi. Bir tane doğru cevap var. Okudum cevabı da. Tabi arada kaynadı gitti. Onun da hediyesini vereceğiz. İsmini açıklayacağım. 8.50'de hepsini açıklayacağım. Vedamızı edeceğiz. Ondan sonra siz yolunuza, ben yoluma. İşim gücüm var ya. Sizi mi eğlendireceğim akşama kadar? ...08.45... yaz gönder, yaz yaz gönder. Yaz yaz yaz yaz yaz. Dur şurada bir şey görmüştüm ya. Ferhat burada mısın? Dur. Bak bak bak bak. Bir tane buradan göndereyim. Çoktan beri göndermediğimiz için göndereceğim. Aklıma gelmişken. Şunu göndereyim abi. Gelsin. Postacı da değil.

Vurup kaçmayan ya da tokat atıp kaçmayana ne denir diye sorduk. Oo, Salih abi, Salih abi geldi. Aleyküm selam Salih abi. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler Salih abi. Teşekkür ediyoruz. Dün Salih abi bizi ağırladı Ayşe ablayla birlikte. Hayırlı işlerin olsun. Stern Restaurant. Salzburg. Vallahi Ayşe abla, takoslar çok çok güzeldi. Eline sağlık.

Bu hafta hep buradayım ama diyor, seni görmem lazım. Sana küçük bir hediyem var. Oo, Ferhat 54. En mi sevdiğim. Ferhat kankam benim artık ya. Hediyesi var bana. Bana böyle gelin abi.

8.45'te Roto Home yazıp gönderen ilk dinleyicimiz kimmiş bir bakalım. ...8.45'te ilk Nurdan'ın mesajı düştü. Nurdan hayırlı olsun, Roto Home'dan hediye kazandın. 8.48 bekliyoruz, hadi bakalım. İlk hediyemizi Nurdan'a verdik. Oo, Erdoğan, eyvallah kardeşim. Allah razı olsun. Araç depoya geçiyor. Bereketli satışlar dileriz diyor. Eyvallah Serhat ve Erdoğan. Vallahi helal olsun size ya. Abi işimizi Kum Kargo yapıyor. Hiç düşünmüyoruz. Kafamız rahat. Hiç prosedüre gerek yok. Ne yapacaklarını biliyorlar. Hiç uğraştırmıyorlar bizi. Bak işlemler bitti. Araç depoya doğru geçiyor. Ne kadar güzel ya. Yok böyle bir şey. Şunu dinleteyim dur. Şunu dinleteyim. Gözü kara. Mesaj düşerse kaldıracağım mı diyor. Düşen mesajları kaldırmak bizim işimiz. Öküz nedir ya? Allah, mal nedir ya? Yapmayın böyle şeyler ya. Yiğit denir diyor. Bak Dündar, yiğit diyenler de çıktı arada. Ciğerci Niyazi varmış Cem. Ciğerci Niyazi. Valla Demet helal olsun, bildin ama geç kaldın. Dün diyor, Dündar'a diyor demiştin diyor. Dün Dündar'a çakal demiştin, olabilir mi diyor. Vallahi dün ne dediğimi hatırlıyor, helal olsun ya.

8.48'de Oğuzhan'ın mesajı düştü. Tebrik ediyoruz Oğuzhan. Dur, yanlış bastık. Oğuzhan'ın mesajı düştü. İkinci hediyemizi de Oğuzhan'a verdik. Hayırlı olsun Oğuzhan. Haydar, not ediyorsun değil mi? Oğuzhan'ın mesajı düştü. Bana vurdu, kaçmadı. Futbolda Hüseyin abi vurup kaçıyor diyor. Edirne'de Ayçiçeği restoran tavsiye ederim diyor Haydar. Eyvallah Haydar'ım. İlk kez dinleyen bir dinleyicimiz. Yeter Hanım, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Nereden dinliyorsun bizleri? Ayten Hanım, Bulgaristan'dan selamlar. Ve aleyküm selam. Güzel bir günün olsun. Sen ne örüyorsun Bulgaristan'da ya? Tatil mi? Vur dursun. Vur kal. Teşekkür ederim. Sonunda ben de kazandım diyor. Hadi hayırlı olsun Nurdan. Şerife Küçük, günaydınlar. Canlar, günaydın. Herkese mutlu sabahlar, hayırlı cumalar. Radyoyu bir açtım, İlk söz öküz olduk. Konu nedir çok merak ettim diyor ya. Tamam işte, Oğuzhan erkek. İlkinde sadece kadına vereceğiz dedik. Nurdan'a verdik. İkincisinde kadın erkek. Herkes karışık yazdı, Oğuzhan'a verdik. Nasip öyleymiş. Benlik bir şey yok. At boğa denir diyor. İsmail Koçer, günaydınlar kardeşim. Ali Baba, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalarımız olsun. Eyvallah kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum. Aydın tava ciğer, efsane lezzet diyor. Cem, bak bunların hepsini not al. Akşama kadar kafamızı kurcalıyorsun ama olmaz ki diyor ya. Ecnebi mi ney bu diyor. Nedir bu dört ayaklı? Eyvallah. Edirne'de ciğerci Aydın, her türlü ızgara ciğer tavsiye ederim diyor. Bünyamin İçer abi, eyvallah. Bak Aydın ciğer tava iki oldu tavsiyeler. Koç diyor, koç. Kapı. Abi bunların hepsini söylemiştik. Koçlar, kapılar. Dur şunu da çalayım be. Valla. Bu da veda parçamız olsun. Okunmadık mesaj var mı? Nesrin Hanım, bunu not edeyim de zaman bitti, ben de gitmem lazım. Öküz nedir ya? Yani yerden yere vuruyorsunuz ama o kadar da değil yani ya. O kadar da dedirttirmem Dündar'ıma diyor. Vay. Dündar'a diyeni. Dündar'a diyeni var ya, yakarım ulan yakarım. Dündar'a değil onlar canım. Başı Rotohom, Rotomobil. Eğilmesin. Arkadaşlar, Yasin'in sorduğu sorunun cevabı vurup kaçmaz, tokat atıp kaçmaz. Nedir dedik? Cevap çakal, çakal, çakal. Çakıyor, kalıyor, çakıyor, kalıyor, çakal. Çakal doğru cevabını bir kişi verdi. O da Onur. Onur'u tebrik ediyorum. Karı koca hediye kazandılar abi bugün ya. Vallahi hem Nur'dan hem Onur. Bugün duble yaptılar. Duble duble. Gönül ağladı. Coşkun, eyvallah. Güzel bir günün olsun. Viyana FM dinleyen her türlü kazanıyor. Hediyeler devam edecek arkadaşlar. Var. Devamlı var. Hadi gönderin gönderin, gelsin. Emojiler gelsin. Hızlıca veda edeceğim. Abi diyor, aklıma geldi. Sen Dündar deyince ayıp olmasın diye yazmadım ama diyor. Maksat diyor yarışmaya katılmaktı diyor. Eyvallah. Nurdan ablamı tebrik ediyorum diyor Kemal. Eyvallah kardeşim. Yanımızda Salih Bey var diyor. Selamları var. Ve aleyküm selam. Emrah. Bulgaristan'dan selamlar. Teyzemle beraberiz. İyi yayınlar diyor Emrah. Eyvallah kardeşim. Emrah, Ayten Hanım, Salih Bey. Oo maşallah. Kadro Şampiyonlar Ligi. Ciğerci Aydın. Kesinlikle tavsiye ediyor Emine abla da. Murat abi de ciğerci Aydın. Kesinlikle tavsiye ederim diyor. Öküz teper inşallah, öküz diye. Sana demiyorlar Dündar ya.
Sana dedirtir miyim ben? Yedirir miyim seni? O kadar da değil canım. İlk defa yazıyorum diyor. Yayını dinliyorsunuz. Yayında bazen böyle hediyeler veriyoruz. Artık nasip kısmet kime ne çıkarsa. Tamamdır abi diyor Edirne'de. Artık diyor ciğerci Aydın. Haydar abim ve Bayram abim söylediler diyor. Eyvallah abiler.

Arkadaşlar, değerli katkılarınız için, mesajlarınız için, katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah sizler için de keyifli bir yayın olmuştur. Benim için çok keyifli bir yayın oldu. Çabucak 2 saat gelip geçti, nasıl geçtiğini anlamadım bile. Çok yoğun bir katılım vardı. Hala okuyamadığım mesajlar da var. Hakkınızı helal edin. Soru çok sorunca, cevap da çok gelince ister istemez böyle yetişemiyoruz. Bazen bir kişi 15-20 tane mesaj yazıyor. Tabii toplam 2 saatimiz var. 120 dakika sığdırmamız gereken bir dünya şey var. Kolay değil. Yayın sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Mega Süpermarketler Viyana'da 4 şubesi bir toptancısı ile hizmetinizde. Artset Centrum Simmering 11. Viyana'da Geiselberg Strasse 28 numarada hizmet veriyor. Bobul Kebap Parndorf'ta ve Floristdorf'ta 2 şubesiyle sizlere hizmet vermekte. Florya Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Florya süslüyor. Kum Kargo Uluslararası Taşımacılık ve Gümrükleme. Biraz önce Pindrinks'in işlemlerini de hallettiler. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sizlere de şiddetle tavsiye ediyorum. Florya Gürbey Restorant 10. Viyana'da Quellenstrasse 100 numarada. Her gün sıcak ev yemekleri Gürbey Restorant'ta sizleri bekliyor. Animo Eczanesi 20. Viyana'da Wallensteinstrasse 61 numarada. Reçeteli reçetesiz tüm ilaçlarınızı Anima Eczanesi'nden alabilirsiniz. Reçetesiz ilaçlarda %10 indirim uygulanıyor. Kasaya gittiğinizde Viyana FM söylemeniz demeniz yeterli. Star Ryzen uygun fiyata her yere tatile gönderiyor. Tatil rezervasyonları, uçak biletleri hepsi Star Ryzen'de. Yeni şubesi de Salzburg'da. Graz'ın ardından Salzburg'da. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyoruz. Bütün sponsorlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kaliteye uygun fiyata almak isteyenlerin adresi Roto Home ve Roto Möbel mağazaları 10. Viyana'da ve 11. Viyana'da. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Pazartesi günü inşallah yine aynı saatte görüşeceğiz. Allah nasip ederse yine buralardayız. Dündar, hakkını helal et kardeşim. Sana bugün çok yüklendik. Hadi bakalım. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Mesajını okumadığım varsa valla kusuruma bakmayın. Sürçülisan ettiysek de affola. Canlı canlı bu yayınları gerçekleştiriyoruz. Tamamen spontan, interaktif yayınlar bunlar. Hani bir kağıttan okumuyoruz, bir yere yazmıyoruz. Tamamen sizin mesajlarınıza endeksli bir yayın yapıyoruz. Umarım sürçülisan etmemişsinizdir. Günaydın Ali abi. Sadece dinliyorum, yazamıyorum. Ayhan Sarı, eyvallah kardeşim. Güzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun. Kolaylıklar diliyorum. Emine abla, Emine Altıntaş, çok teşekkürler abla. Günün güzel olsun. Hoş geldin. Şöyle bakalım. Salih abi, işin gücün rast gelsin. Bakalım. İsmini hiç söylemediğimiz var mı? Oo, Şerife geldi. Niederösterreich müdüremiz. Güzel, musmutlu bir gün diliyorum Şerife. Kolay gelsin. Hadi bakalım. Ben gider. Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. Viyana FM'den ayrılmayın. Ali Süzen.

Son 2, 3, 4 hazır mıyız? İstanbul, ses ver İstanbul. Efendim herkese kocaman bir günaydın. Guten Morgen, iyi sabahlar. Kimler bizi nerede dinliyor? Bugün sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşıyoruz.

Yıkılıyor radyo şu anda. Mersin. Hazır mıyız? Bircan ve kuzenleri Zeynep ve Sakine. Türkçe'de Sakine deniliyor ama ben Sakine diye okuyayım. Haydi bakalım. Bircan, Zeynep, Sakine. Burada mıyız?

0: Efendim bir olaya göre gümüş kemer takanlar bekar, altın kemer takanlar evli oluyormuş bazı Abi altın kemer nedir ya? Altını buldum bir de kemerden beline sarıyorlar.
1: 2, 3, 4. Haydi male çikolata çikita çikita. Haydi come on.
0: Bir tane arkadaşım vardı çok sevdiği bir tane tam evlenme çağında işte. İbo abi dedi ayrıldık. Ne oldu dedim niye ayrıldın? Abi dedi ailesi altın kemer istedi. Oğlum dedim kızı aldım bir de kemere mi para vereceğiz? Allah Allah. Arkadaşlar gençlerden altın kemer istemeyin ne olur. Gram altını zor alıyoruz. Oh, yandan yandan. 300-500. 300-500. Hop. Arkadaşlar bugün çok güzel bir radyo yayını hazırladım. Kimler bizi nerede dinliyorsa. Abi bugün üzülmeyi yasaklıyorum. Bugün stresten uzak. Bakın 23 Mayıs'ta biliyorsunuz ki kadınlar matinesi için Mersin'de olacağız. Mersin Yenişehir. Çıldırmaya hazır mısınız? Ya Bircan bizi ne hale soktun ya? Yandan yandan hop hop. Şimdi Mardı Otel'de olacağız. Balo salonunda 23 Mayıs'ta Kadınlar Matinesi'nde şov yapacağız vallahi. 250 hanımefendiyle beraber. Ne tek erkek ben miyim? Yok canım. Erkek sinek bile giremeyecek oraya yani.

Nuray abla ne oynayacaksın be? Southside Piercing. Nuray burada mıyız? Şimdi kıymetli dostlar, gelen tüm dinleyici mesajlarımızı ard arda paylaşmaya devam ediyoruz. Şöyle bir de harika bir video çekeyim ya. Mersin hazır mıyız? Southside Piercing sevgili Nuray ablamız 23 Mayıs'ta Türkiye'de özellikle akupunktur ve birçok uygulama olacak değil mi? Başı ağrıyan, migreni olan, depresyonda olan, kilo problemi, korkuları olan herkesi de özellikle bekliyoruz. Hazır mısın? Southside Piercing. Günün şarkısı sizde için armağan olsun. Ben İbrahim Elden, radyo programı devam ediyor. Instagram'dan da İbrahim Elden TV sayfasını takip etmeye devam edin. İbrahim Elden TV ve bu arada günün şarkısını da sizlere de armağan ediyoruz. Hazır mısın Nuray? Southside Piercing Instagram'dan da göz atın lütfen. Şimdi bu güzel şarkımızı da Melek içmiş. Kahve içerken bizi dinliyormuş. Ne kadar güzel valla. Otofire ailesi mutlu muyuz Mehmet? Hazır mıyız? Ya biraz da gıybet edelim Mersin'de. Bircan, Zeynep ve Sakine için günün şarkısı, kıymetli kuzenlerine de selam yollayayım. Yolculuk nereye gençler? Nereye gidiyorsunuz? Kuzenler bizi WhatsApp'tan eklesin lütfen. Radyonun WhatsApp'ına gelin kuzenler. Instagram'dan da İbrahim Elden TV sayfasından da takiplerinizi bekliyorum. Bu arada uzaktan bağlantı WhatsApp sıkıntımız ara ara oluyor. Yapacak bir şey yok. Bu benden kaynaklı bir sıkıntı. Çünkü uzaktan bağlandığım için WhatsApp'ımızda bazen sıkıntı oluyor. Çünkü Viyana'daki güvenlik üst düzeyde olduğu için ben de kafama göre bağlanayım diyorum ama Nine Ibo kafana göre bağlanamazsın Viyana'ya diye bir uyarı geliyor. Yapacak bir şey yok. Bu konuda Ali Bey çok başarılı ya. Ali Süzen'e hemen yazıyorum. Patron diyorum. Teknik bir sorun yaşıyorum. Akif Özcan müdürüme hiç şey yapmadan, sağ olsun müdürümüz. Bazı şeylerde şimdi Viyana'da olduğu için Ali Bey ışık hızıyla müdahale ediyor. WhatsApp'a bağlanamıyorum. Geçici bir sorun yaşıyorum. Olsun. İlerleyen dakikalarda sorun giderilince hemen mesajınızı okuyacağım. Bilginiz olsun. Dediğim gibi tamamen benden kaynaklı bir sıkıntı yaşıyoruz.

radyonun Instagram sayfasından ve İbrahim Elden TV Instagram'dan da göz atabilirsiniz yayınlarımız. Yunanistan'da 106.9, Kuzey Kıbrıs'ta 97.0, Adana'da 95.5, İstanbul, Yalova ve Bursa 102.1, Bolu ve Düzce'de 91.0, Kanada'da 100.7, Allah, Toronto burada mıyız? İngiltere, Londra'da 103.0, benim yayınlarımı dünyada karasalda da yayınlayan tüm işbirliği yaptığımız dostlara da teşekkürlerimizi iletelim. Sağım solum patron oldu ya. Yemin ediyorum ya. Allah, sağım patron, solum patron, önüm patron, arka. Aha geldi WhatsApp, tamam. Gördünüz bak, Ali Bey var ya, bu adam bir efsane ya. Işık hızıyla hemen, gördün mü? Bir de Ali abiye sallıyorsunuz. Adam o kadar işinin arasında bir de benle uğraşıyor. Benim gibi bir adamla uğraşıyor. Ya ben aslında çok iyi bir insanım ama biraz zor bir insanım, kabul ediyorum. Biraz işkolik bir insanım. Hemen olsun istiyorum her şey. E bu durumdan dolayı da bana kızıyorlar ama yapacak bir şey yok. İşlerim iyi olsun da kızsınlar. Hiç önemli değil. Onların kızması beni heyecanlandırır. Hoş geldiniz Duygu 1. Viyana'dan. İbocuğum günaydın. Sıradaki şarkı Elif'e darma eder misin? Peki. +43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı.

İbo'cum, kilolarımdan dolayı beni bırakan sevgiliye bir günaydın mesajı yollar mısın demiş. Onun anlayacağı dilden. Ben niye gönderiyorum ya? Çocuk seni bırakıyor. Benim ne suçum var? Arkadaşlar, ikili ilişkilerinizdeki duygusallık boyutunu benimle paylaşmayın ne olur. Çok kıymetlisiniz. Sizi çok seviyorum ama ben şimdi ne diyeyim çocuğa şimdi? Ayıp etmiş ama.

Günaydın Elden, nasılsın? Ben Galip Sıradaki Şarkı'ya bana da yollar mısın? Tabii ki. Mustafa geldi. Mustafa Viyana'dan hoş geldin kral. Nasılsın? İbrahim günaydın kardeşim demiş. Günaydın Mustafa dede. Emrah geldi bizim. Sevgili Çorlu'dan hoş geldin Emrah. Sydney'den, Avustralya'dan süpersin ya İbo'cum demiş. Heracım tabii ki süperim. Sen de süpersin. Süper enerji hissetmiş ta İstanbul'dan. Avustralya, vay be Sydney. Ne güzel ya. Sevgili Emrah ve arkadaşı için de günün şarkısı, muhteşem bir selfie yollamışlar. Günaydın Çorlu. Bu arada sesim nasıl geliyor arkadaşlar? Yayında bir sıkıntı yok değil mi? Yayında bir sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. Şu anda bizleri dinleyenlerden şöyle bir günaydın mesajları alalım. Bu arada bugün size şımartma paketi vereceğim. Bugün Cuma, anneler gününe özel. İki annemizi masaja yollayacağım. Ah, böyle bir güzel bir masaj keyfi olsun böyle. Radisson Otel'e yollayacağım sizi. Merten Radisson'da iki kişiyi masaja yollayayım. İki kişiyi de konsere yollayayım. Candan Erçetin konseri. Sevgili Zühre Hanım'ın yanına da iki kişiyi yollayayım güzellik merkezine. Bugün bir cilt bakımı falan da verelim. Bir güzel şımartalım. Nesrin Hanım hoş geldiniz. Günaydın herkese diyor. Günaydın Nesrin Açıkgöz. Nasılsın Viyana'dan? Marmaris'te Haydar amca hayatın tadını çıkartıyor. Yedin euroları be. Nerede yedin euroları? Söyle. Haydar amca.

Ya bu WhatsApp donuyor ya. Bağlanamıyorum. Yemin ediyorum var ya, eski Nokia telefonları gibi ya. Ya şu teknolojiye bir ton para ödedim. 5G'yi kullanıyoruz sözde. Allah'ım ya. Yemin ederim o kadar şu anda modum düştü ki anlatamam ya. Hani Ali Bey desek, İbo'cum sana maaşını işte 1000 euro fazladan bu ay yatıracağım. Yine tadım yok. Bak bağlanamıyorum çünkü. Arkadaşlar şu sisteme bakıp...

Sevgili dinleyenlerimiz, radyo yayını devam ediyor. Hafta içi her gün Türkiye saatiyle 10'da sizlerleyiz. Hafta içinin ediyoruz. Hafta içinler bizi enerji dinliyor. Gelenlerde dinliyor. Gelenlerde mesaj.

geldim buradayım. Ya diğer teknolojiyi kullandım. Ne yapayım abi? Komşudan internet aldım ya. Ya benim bir de şimdi şey var. Taşınabilir internetim var. Aylık 50 euro verdiğim. Abi aylık 50 euro sadece bu sisteme veriyorum. Bunu genellikle yurt dışında kullanıyordum. Ve Türkiye'de dağda taşta. Ne yapayım o internete geçtim. Yapacak bir şey yok abi. Ali abiden keseceğiz artık. Vallahi billahi ya. Hadi başlayalım sıfırdan. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, İbrahim Elden Sınırsız Enerji'ye hoş geldiniz. Oo, yazlığa gidiyormuş Bircan ve kuzenler Zeynep ve Sakine. Ne kadar güzel. Kızlar burcunuzu da yazın. Aslan burcu sevgili Bircan. Diğer arkadaşlarımız Zeynep'in burcunu ve Sakine'nin burcunu da hemen yazalım. Eşleri varsa onların burçlarını da alalım. Hadi bir başlayalım. Sistemi değiştirdim. Diğer stüdyoya geçtim. Yani interneti daha hızlı. Yapacak bir şey yok ya. 50 euro vereceğiz artık. Bu sabahki zararım 50 euro. Yemin ediyorum var ya yanlış park cezası gibi bir şey ya. Durduk yere cebimden çıkan paraya bak ya. İşte patronlar bu masrafları karşılamıyor. Ne yazık ki yapacak bir şey yok. Ama ben bir gün patron olunca bunları gerçekten yapmayacağım. Oo, Murat Erdatlı, Guten Morgen, Canikom. Gel de bir sarılayım, enerji gelsin demiş. Valla sen sarılma, sistem çöküyor şu anda. Avustralya'dan Hera nasıl bir enerji yolladıysa sabah sabah sistem çöktü ya. Sabri abi hoş geldin. Vay vay vay, İsveç Sabri abi, hayırlı cumalar.

Naci abim dinliyorsa ona da bir selam yollayalım ya. Sevgili Fadime hoş geldin. Mersinli Fadime. Merhaba İbocuğum. Nasılsın demiş. Kolay gelsin. İyiyim, sen nasılsın? Fadime sen de burcunu yaz. Sana birazdan bir burç yorumu baktıralım. Çünkü o bize kahve çekirdeğiyle çikolata getirecek. Fadime'nin yeri ayrı bende. Fadime sen yaz. Eşine, sevdiklerine kim için şarkı istiyorsan. Necla Hanım geldi. Hoş geldin Necla. Günaydın. Guten Morgen. Necla sen de burcunu yaz hemen. Bugün bir şımartalım sizi ya. Yunanistan Gümülcine'den sevgili Cengiz Bodur günaydın. Lan bu var 50 euroyu verince canavar gibi çalıştı sistem ya. Lan hayat var ya parasız olmuyor, yemin ediyorum olmuyor ya. Şöyle evli mutlu çocukluğu. Sesin ve enerjin çok iyi demiş Emrah, sağ ol kankacım ya. Çorlu'dan Kral Ümraniye'den Aydın abim geldi, hoş geldin. Dövmeli Tülay geldi. Hoş geldin canım. Nasılsın? Ponçiyim benim. Viyana'ya gelince ponçiğine sarılacakmış, öpecekmiş. Allah'ım. Kız biterim vallahi. Dur şimdi beni biraz bırakın yani. Çünkü hepsini böyle pıtır pıtır yaparsanız kalmam ben. Zuhal ablam geldi. Hoş geldin ablacığım. Döndün mü Viyana'ya? Yakışıklı kocana kavuştun mu? İbrahim hayırlı cumalarım. Sağ ol ablam. Ya bir nazar boncuğu atar mısınız bana? Sistem çöktü ya. Valla bir nazar boncuğu atın lütfen ya. Durduk yere 50 euro'm gitti ya. Ben şimdi var ya akşama kadar yatamam. Akşama kadar kafama takılır yani. Hoş geldin İbocuğum. Hera Hanım da hoş geldi diyor. Southside hoş geldin sen de Nuray ablam. Aha Leyla da geldi. Leyla'cığım hoş geldin, nasılsın? Rimini'den Leyla. Çok Leyla var. İstanbul Leyla var mı aramızda bilmiyorum. Nedim hoş geldin. Ortam çok iyi demiş. Çok güzel ya. Harika görünüyor. Ben niye kuramıyorum? Nedim abi yollarda ya. Daha kahvaltı yapmadım yemin ediyorum. Hacı İbrahim hoş geldin. Nasılsın? Hacı İbrahim hayırlı cumalar abim.

Artı 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı. Kimler aramızda bir görelim. Cansu diyor ki Murat Boz'dan bir şarkı. Ama kime gidiyor bu şarkı? Her halin sevme talim, itiraz etmem. İkizler Burcu'nun şarkısıymış. Oo. Var mı ikizler aramızda? Günaydın kanka, hoş geldin diyor. Günaydın kanka, hoş bulduk. Ne yapıyorsun Kemal Ünal? Duygu geldi, Duygu neredesin sen? Linz Duygu Hanım, hoş geldiniz. Benim burcum da diyor Oğlak. Oo. Ben de bekliyorum yorumumu demiş. Tamam Duygu Hanım. Ama bekar ve evli burçları yazın çünkü soruyorlar onu astrologlar. Az da astronot diyecektim. Astronotlar uzaya çıkar. Astrolog arkadaşlarımız soruyor. İbrahim dikkat et gerçekten. Sydney'den fazla pozitif enerji yükledim sana demiş. Oo. Severim. Çok fazla yükleme yaptık. Sistem bile bozuldu ya. Vallahi sistem çöktü ya. Tüh ya. Bu arada akşam Başakşehir, Radyo Başakşehir'de konuk radyocuyum. Bilginiz olsun. Biliyorsunuz ki çok güzel Haftanın Sesi programı oluyor. Ben de konuk radyocuyum. Haberiniz olsun. Bu akşam 21'de Radyo Başakşehir'de konuk radyo programcısı İbrahim Elden. Başakşehir Belediyesi'ne teşekkürler. Günaydın, herkesin günü güzel geçsin demiş. Amin inşallah. Sevgili Dilek, hoş geldin. Nazar boncuğuyla gelmiş. Ya Dilek süpersin ya. Dilek, Antalya'ya ne zaman geliyorsunuz? 21'inde mi? Dilek gelsenize Kadınlar Metinesi'ne, Mersin'e. Valla yakışıklı kocam bıraksın seni. O lobide ona güzel bir kahve ikram ederiz. 2-3 saat sürecek zaten. Saat 18.30 kapı açılışı olur. Kurtlarımızı dökeceğiz valla. Enişteyi alamıyoruz. Kusura bakma Dilek ya. Tüh ya. Kadınlar Matinesi ya. Bir saate Bursa'dan yola çıkıyorum demiş. Zuhal abla artık git yani. Gürcan abi tansiyonu düştü. Şekeri yükseldi. Adamcağız perişan kaç gündür. Sen yoksun. İkizler Burcu'yum demiş Nedim abi. Oo. Oo. Duygu, hemen bakalım. Duygu da. O da evli oğlak. Tamam, evli oğlakları da bakalım. Hera, not al kız. Bak Duygu Hanım Linz'den, tamam, bizim çok kıymetlimiz. Evli oğlak, tamam. Not aldı bizim Hera. Eşim de Yengeç Burcu demiş. Ben Yengeç Burcu'yum, Yengeç'e Yengeç. Oo, çok iyi ya. Nazar boncuklarıyla beraber gelmiş. Çok teşekkürler. Bir isim alabilir miyim lütfen? Yıldız. Yıldız Yengeç ve eşi de Yengeç. Güzel. Hera, not al bunları canım. Beni çalıştırma burada. 10. Viyana'da bugün katılıyorum demiş. Sevgili Yıldız geldi. Ben Yıldız, 10. Viyana'dan. Ben ve eşim Yengeç demiş. Güzel. Evli Yengeç bu. Not alalım Hera'cığım. Abi çok yoğun mesajlar var şu an. Yetişemiyorum. İbo'cum, sence benim gözlerim de renk demiş. Yeşil tabii, bağırıyorsun burada. Günaydın İbo, nasılsın? Alisa ben İsveç'ten. Çok özledim seni, ne zaman geliyorsun demiş. Alisa, çok teşekkürler ama bu aralar İsveç programım yok. Ben de özlenmeyecek adam değilim ama ya. Vallahi ya. Tüh ya. Kıymetimi bilemediler ya. Öykü ben demiş. Öykü hoş geldin. Günaydın İbrahim. Öykü, nereden bizleri dinliyorsun? Arkadaşlar, Öykü de Türkiye'den mi Öykü? Çünkü arkadaşlar kaydetmemiş seni, o yüzden. Aslan kadınıyım demiş.
mutlu bekar demiş. Ya var ya Nuray, süpersin ya. Salt saydı. İbocuğum sence ben güzel miyim demiş. Hemen bakalım bir yüz analizi. Evet, göz rengin güzel, saçların. Bu arada saç rengin, bayıldım. Ne diyorsunuz, at kuyruğu yapmış. Hafif makyaj güzel. Boy 1.70 şoko. Bir tık üstü. Ortalamanın bir tık üstü. Benim eşim akrep demiş. Bakalım hemen akreplere de. Duygu ve eşi akrep. Duygu senin burcun ne ki? Dur bakayım.

Benim bu arada çok sevdiğim komşularım, bu arada biliyorsunuz Ataköy'e taşındım. Şimdi Ataköy'de benim çok güzel bir dünyam oldu. Çok güzel insanlar tanıdım. Beni daha çok seven insanlar var. Daha yakınlarım çok güzel. Abi hakikaten hayat o kadar garip ki bütün enerjimi tüketmişim ya. Bütün hayat kalitem düşmüş, heyecanım düşmüş. Bir insan gelir sizi rezil eder, bir insan gelir sizi vezir eder. O yüzden yeni insanlar tanıyorum. Çok da iyi geliyorlar. Şimdi benim doktor arkadaşlarım var çok sayıda. Çocuk doktoru, kalp doktoru. Ne kadar güzel. Bir de bizim Yeliz var. O da doktor arkadaşım. Sabahları bana komşularım, arkadaşlar işte poğaça yapıyorlar, börek yapıyorlar. Ispanaklı börek. İşte kaşarlı Adana böreği falan. Aşırı mutlu oluyorum. Özellikle sevgili çok yakın arkadaşlarımdan bir tanesi de adı bugün böyle harika bir kahvaltı hazırlayacak. Allah'ım. Ama ben bugün hakikaten biraz geç kahvaltı yapıyorum. Evimin bir sistemi var. Evimin kapısının anahtarı üstünde. Şaka mı? Hayır. Herkes geliyor vallahi. Artı 43-660-130-19-79 anahtarı kapıda bıraktım, bilginiz olsun. Herkes gelebilir yani, hiç problem yok. Ya çok iyi ya. Vallahi çok isterdim ama tüh ya, süper olurdu. Evet, 21 Mayıs'ta ben Antalya'dayım inşallah, Türkiye'deyim diyor Dilek. Maşallah sana çok güzel enerji veriyorsun. Öyle be Dilek, ne yapayım ya, hayat ölümlü dünya. Senin dinlemek çok güzel demiş. Bir de dokunamadım sana ben, senin aslında niyetin belliydi. Dilek kıymetimi bilmiyorlar canım, vallahi kıymetimi bilmiyorlar. Söyledikleri... Merve geldi 19. Viyana'dan. Gitmesen... Teşekkürler. Guten Morgen İbo. Sevdiğim... Nasılsın demiş. İyiyim, sen nasılsın? Hayırlı cumalar demiş. Sevginin ne önemi var? Gitmesen kal. Sevgili dinleyenler, Pindrinks İbrahim Eldeniz sunuyor. Pindrinks enerji içeceği Viyana'daki tüm Türk marketlerinde. Ne farkı var? Bileklerim... Beni unuttunuz demiş. Yok artık İbrahim ya. Ya seni unutmadık. Öykü Ankara'dan Öykü mü? Ama senin numaran değişmiş demek ki. Ya genelde öyle olur ya. Sevgili değiştirince hemen numara değiştirirler. Ya benim bu hattım mesela... Arkadaşlar 25 yıllık hattım ya. Vallahi 25 yıldır aynı numarayı kullanıyorum. Bak mesela sevgilim olur ayrılırım, evlenirim ayrılırım. Hep numaram aynıdır mesela. Bazı arkadaşlarım sevgili değiştirince numaralarını da değiştiriyor. Şaka mı? Benim öyle uyum yok. Benim numaram aynı. Arayan arar. Dokunamadım sana ben, senin aslında niyetin belliydi. Sabah 10, akşam 20 saatler arasında iletişim kuruyorum. Çünkü 8'den sonra artık kimseyle iletişim kurmak istemiyorum. Beynim şişiyor yani. Pindrinks içiyorum, hadi afiyet olsun demiş sana. Zehra hoş geldin. Aman aman bunu... Ben de sevgili arkadaşıma Aysun'a çok güzel börekler yaptım. Baksana güzelliğine demiş. Aa ne güzel.

0: Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Arkadaşlar. Ha, kelebekli öykü dersen belki hatırlarsın demiş. Ya çok iyisin ya. Şifreyi nasıl bulmuş bak, tamam. Doğru, kelebek. O zaman kelebekli öykü, bir kelebekli bir selfie at bakalım. Hemen arkadaşlar kaydetsin seni. Arkadaşlar öyküyü kaydedelim, bak bize gönül koyacak. Şimdi bizim WhatsApp'ı, ha şimdi attı bak selfie'yi. Bak bakalım şimdi hatırladın mı demiş. Şimdi oldu be. Öykü. Bakayım güzelliğin aynı mı? Kız her geçen gün daha güzelleşmişsin ha. Şimdi bakıyoruz yazlık selfie'lerine. Gayet iyi. Kelebekli dövmesini de atınca aynen İbrahim Ankara'dan şimdi oldu mu demiş. Kelebek olmayınca anlayamadık ya. Bileklerime kadar aşıyor. Aa, çok tatlısın kızım ya. Allah mutluluğunu daim etsin. Peki. Bugün var ya aşırı şekerliyim ya. Vallahi billahi aşırı. Bintat Süpermarketleri İbrahim Elden'i sunuyor. Hera'yı arayalım mı arkadaşlar, burçlarınızı? Öykü, senin burcun neydi? Tüh ya, çok çabuk unutuyorum, yemin ediyorum. Çok çabuk unutma huyum oldu 2026'dan sonra. İdare edin ne olur. Çünkü aşırı unutuyorum. Dün mesela ne yedim bilmiyorum. Bu huyumu sevmiyorum. İbocum bak buradaki kuşlara bak demiş Murat abi, var ya yemin ediyorum Erdat'la efsanesin ya. Baharı bekleyen kumrular gibi bir fotoğraf atmış. İbo bu sen misin demiş, vallahi süpersin. Medine geldi, harika bir selfie ile gözlükler, şekil, kıvırcık saçlar, tam bir yaz enerjisi. Hadi yaz enerjinizi atın bana selfie'leri. Saçlar inanılmaz güzel, gözlük ve gülen bir göz. Burun ve dudak yapısı, çene bence çok iyi. Medine. Kahvaltıda ne yiyormuş? Yeşil zeytin, yeşil mi rengin ne? Güzel yumurta, haşlanmış yumurta ve en sevdiğim ekmek. Çekirdekli ekmek, çok severim. Terazi kadını. Tabii kim seviyor belli. Hadi beni de yorumla demiş. Yorumluyorum. Kahvem yanımda. Gözlerim nasıl? Çok güzel. Saçları yine at kuyruğu. Harikasınız ya. Tabii. İbrahim kahveni al gel bak. Bu güzel ortam tam senlik demiş. Hep iki tane akrep kadını var. Cansu ve Yelda, hoş geldiniz. İbrahim kahve zamanı demiş Dilek. Afiyet bal şeker olsun. Harika görünüyor kahven vallahi. Zor durum. Sana yazık da. Bana değil mi? Kaçıp giden hiç geri gelir mi? Abi hayatınızdaki yalancı insanlardan bir uzaklaşın ya. Abi öyle bir yalancı insanlar var ki, yemin ediyorum takılmadan yalan söylüyorlar. Taşlar, kafama... Ve herkesi de inandırıyorlar. Tabii ki... Allah bizi onlardan korusun. Amin. Mi... 4 Mayıs doğum günümdü demiş. Aa. Değil, başka yere... Boğa burcu. Sevgili Öykü, vallahi unuttuk ya. Boğa kadını, 4 Mayıs. Kendimizi sana nasıl affettirebiliriz canım? Günaydın İbo, nasılsın? Seni çok seviyorum demiş. Çok teşekkürler Berna. Emine ablam geldi. Murat abin geldi, sabah yürüyüşüne çıkmış sana demiş. Aynen abla ya, Murat abim ya. Geldi, tabii. Seni özlemesi lazım, beni özlüyor adam. Evet sevgili arkadaşlar, öyküyü kaydedelim lütfen. İbocum kahvaltım nasıl görünüyor demiş, vallahi süper. Kahvaltı zamanı, ya bugün çok tatlısınız yemin ediyorum, var ya Nutella sizin yanınızda acı kalır. Nutella sizin yanınızda acı kalır yani. Bakalım. Bir de benim selfime bak demiş. Bakıyorum hemen. Şenol abi geldi. Günaydın kardeşim. Nasılsın? Hayırlı cumalar. İyi yayınlar diliyorum. Bugün biraz moralim bozuk. Biraz bir tık düşük. Aa, ne oldu be Şenol abi? Çünkü sensiz ızgara yapacağım demiş. Ya sen var ya. Beni kızdırma, yemin ediyorum Viyana'ya gelirim. Vallahi gelmeyen var ya. Bak bende öyle bir pasaport var şu an. Bak bende öyle bir pasaport var şu an. Bak bu dediğimi iyi dinle. Bendeki şu an pasaport. Öyle bir pasaport var bende. 2 saat sonra yemin ediyorum Viyana'dayım. Bak o derece konuşuyorum. Okey? 2 saatimi almaz Viyana'ya gelmek. O etler pişene kadar ben Viyana'da olurum. Kız Öykü, sana bir güzellik gelmiş. Yemin ediyorum saçlar kıvıl kıvıl. Kızım aşık mı oldun sen? Bu güzelliğinin sırrı ne? Kesin birine aşık olmuştur. Yoksa bu böyle... Burcumu yorumlamak bile zor demiş. Hadi senin burcunu yorumlatayım ya Öykü. Bu güzelliğine karşılık. Harika görünüyorsun. Gözlükler, kombinin. Bayıldım yemin ediyorum. Ne, Ankara'ya mı gidiyoruz? Yok canım. Bükeceksin boynunu güller. Şenol abi ya. İbo bugün pindir X'leri fazla mı içtin demiş. Vallahi biraz fazla içtim ya. Abi Viyana'daki tüm Türk marketlerine Pindrinks. 30 Mayıs'ta Pindrinks günlerine bekliyorum sizi. Ali Bey'le bugün konuşayım da bir tır yüklesin bana. Çok Pindrinks satmam lazım. Bu yemin ediyorum var ya. Şu an 3 ay geriden geliyorum. Arkadaşlar haberiniz olsun. Ben seni çok kıskanıyorum ya İbo demiş. Sonra bana kızma diyor. Ya Emine abla ya sen de. Kocasını benden kızanın, kıskanın Emine ablam. Şimdi bir şarkı var Şenol abi. Günaydın bakayım sesli mesaj alınacak mı?
1: Sanki sen kiminle muhatap olduğunu unuttun galiba. Her saniye her gel kardeşim ben buradayım hiç sıkıntı yok. Sen gel. Hiçbir şey düşünme.
0: Sen gel hiçbir şey düşünme diyor.
1: Pantolonu gömleğini giy gel.
0: Pantolonu gömleğini giy gel. Tamam. Vallahi gelirim. Bak beni çağırma. Gelirim. Şenol abi diyor ki beni mi korkutuyorsun diyor. Atla gel diyor. İstediğin mangal olsun. Ya sen adamsın ya. Beni kalbimden vuranlar var ya. Öykü sıradaki şarkı kime yollayalım? Ankara'dan Öykü. Aa, bugün var ya sel... Sizde bugün bir güzellik var. Bak erkek dinleyicilerimiz de yakışıklı. Hanımefendiler de çok güzelleşmiş. Allah Allah. Ne yiyorsunuz? Pindrinks içiyorsunuz. Bak bir şey söyleyeceğim. Pindrinks içtikten sonra cildinizdeki güzelliğe bak. Karşıma geçip kıs kıs gülenler var ya. Maşallah herkes gözlüklü. Vallahi öyle ya. Özeliz normaldir demiş. Doğru söylüyorsun Medine. İbocuğum benim dövmelerimi görmedin demiş. Yolla bakalım hemen. Artık seni bağlamaz benim hayatım. Desene sen etleri pişir. Ben bir ekmek alıp geleyim. Vallahi öyle biliyor musun? Sevgili Dilek. Şimdi benim böyle bir huyum var. Bir tane arkadaşım vardı. İşte Ozan Bek 10 yıl oluyor. İşte çok böyle heyecanlı dönemlerim. İşte bekarım böyle enerjim çok çok iyi. Şimdi de bekarım gerçi. Bir evlilik oldu ayrıldım. Sonra o zamanki işte kız arkadaşım da model İzmir'de. Çok güzel ama böyle kalp krizi geçirsin. O derece güzelliği var. Nedense bir güzel kadınlarla böyle aşk yaşıyorum ya. Ah İbo, Nine İbo. Bu huyumdan vazgeçemiyorum. Güzel kadınlara aşık oluyorum. Neyse ben İzmir'e gittim. O zaman Akif Özcan bizim müdür. Akif diyor ki bana oğlum sen bu paraların hepsini bu uçak biletine veriyorsun. Dedim Akif ne yapayım müdür ne yapayım. Akif bana maaşı yatırttırıyordu. Sonra patrona dedik ki patron maaşını İbo'nun vermeyin artık. Çünkü bu hep böyle uçak biletine veriyor bütün parasını. Ama seviyorum yani her cuma günü İzmir'e giderdim. Neyse. Abi dedim ki arkadaşım o zamanki hayatımdaki kişiye dedim sen dedim. Balıkları git çarşıdan al, pişirene kadar ben İzmir'deyim. Şaka mı? Değil, gerçek. İşte Şenol abiye de onu söyledim. Sen etleri git kasaptan al, mangala böyle güzel böyle birkaç saat dolapta dursun, marine et. Ondan sonra pişir, ben ekmeği alıp geliyorum. Çünkü havalimanına çok yakın bir yerdeyim. ona göre o yüzden dedim. Şu anda havalimanına o kadar yakınım ki uçakları izliyorum. Yani.

neden böyle bir şey dedim? Benim çok sevdiğim, çok kıymetli kaptanım var. Çok sevdiğim abim var. Gerçekten iş dünyasında çok önemli isimlerinin, sevgili dostlarımızın. Enerjisi çok çok iyi. Sevgili Otofire ailesine de selam yollayalım. Mahmut abim, iyi ki varsın. Seni seviyoruz. Şimdi abimizin özel jeti var. O yüzden bana dedi ki, İbrahim'cim istediğin bir şey varsa seve seve. O yüzden diyorum Şenol abi, bilgin olsun yani. Bizde öyle bir abi var ki özel jeti var yani. Tabii onu da getireceğim. Sen birkaç kilo daha et al. Bintat süpermarketlerinde Pindrinks'i bulabilir miyim demiş Sema Hanım. Tabii ki bulabilirsiniz. 10. Viyana'da Bintat, 12. Viyana'da Korneaburg şubesinde ve tüm Türk marketlerinde Pindrinks'i bulabilirsiniz. O kadar çok anlatıyorsun ki diyor Pindrinks'i. İçesim geldi diyor. Abla biz boş şey anlatmıyor Sema Hanım. Allah Allah. Sen bol bol Pindrinks'i iç ki adamlar benden memnun kalsın, bir sonraki ay yine sponsor olsun. Şimdi Pindrinks'i sen içmesen, Ahmet içmese, Ali içmese kim içecek? Hayatı dolu dolu yaşamak lazım demiş. Ne olacağımız belli değil. Gerçekten öyle Dilek ya. Hayatın tadını çıkartın. Ben kazancımın 1/3'ünü eğlenceye, gezmeye ayırıyorum. Ben bayat para sevmiyorum abi. Ben Ali Süzen gibi paramı biriktirmiyorum. O bayat para seviyor. Ben taze para seviyorum. Çıtır çıtır abi. Ama çok çalışıyorum. Çalışmadan taze para gelmiyor. Önce çalışacağım. Sabah 7'de uyanıyorum her sabah. Saat başı Hera'yı arayacağız. Bilginiz olsun. 5-6 dakika sonra burç yorumları var. Oğlak, akrep, onları değerlendireceğiz. İkizleri değerlendireceğiz. Ve oğlaklarımız bugün çok fazla var. Hayırlı işler. Otofire. Mahmut Baba. Bahçeli Evler. -3'teyiz. Kadir Has AVM. Ya var ya, süperler. Kahvaltı yaptın mı İbo'cum demiş. Vallahi dedim ya, kahvaltı bugün az geç yapacağım.

Öykü, sen Instagram'ını da mı değiştirdin kız? Ya bu vallahi yemin ediyorum, bu kız hayatını değiştirmiş ya. Vallahi billahi ya. Hadi bakalım artı 43 660 130 19 79.

Pınar İbocuğum nasılsın? Bahçeşehir'e bugün gelir misin? Ya bugün gelemem çünkü bugün Başakşehir'de, Radyo Başakşehir'de yayınım var. Olur mu? Biz yarın geleyim ya. Okey. Yarın sabah kahvaltıya geleyim sana. Tamam. Yarın sabah Pınar'da kahvaltıdayım. Hiçbir şey hazırlama. Çok bir şey istemiyorum. Biraz peynir olsun, zeytin olsun. Ondan sonra kaşarlı, ıspanaklı bir börek yap. Biraz sigara böreği yap. Biraz kızartma yap. Çok bir şeye gerek yok. Hafif patates. Ondan sonra biraz omlet. Biraz melemen, çok az böyle. Çünkü fazla yiyemem yani. Seni de böyle şey yapmayayım, uğraştırmayayım. Bir de şeyi, paçanga böreğini çok seviyorum. Pastırmalı, sana zahmet. Biraz içinde kaşar da olabilir. Sabah sabah da çok uğraştırmayayım. Kadıncağız şimdi işi gücü var. İbocuğum hoş geldin diyor. Şengül, hoş bulduk. Viyana Şengül. Yok ya, Instagram aynı diyor. Tamam Öykü, artık bize ara verme bak. Gözden uzak olan gönülden de ırak olur, unutma. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. İki dakika sonra Hera'yı arıyoruz. İki dakika sevgili dostlar. Bu arada Gümülcine'de 106.9'da yayındayız. Mustafa diyor ki sevgili Özkan için bir şarkı. Özkan Ruşen seni dinliyorlar. Özkan Ruşen nasılsın? Sevgili Özkan Ruşen, en güzel şarkılar sizler için. Ya bizim şimdi Yunanistan'a geldiğim zaman arkadaşlar Cengiz Bodur bana malikanesinde mangal yapacak söz verdi. Cengiz Bodur seni seviyorum biliyorsun ya, iyi ki varsın. Cengiz abim benim. Hala 20'sinde, hala çok yakışıklı ya. Allah'ım Cihan kime çekmiş bu yakışıklı adam? Teşekkürler. İşte Leyla için de ve Yay Burcu için de şarkımız geliyor. Leyla'cığım nasılsın canım? Kısaca sertme kahvaltı istedin ya kadından diyor. Ya biraz öyle oldu Dilek ya. Tüh ya. Ya şimdi Pınar çok işte güzel markası falan var böyle. Enerjisi de çok güzel. Beni de çok sevdi. Düsseldorf'tan Kübra'nın arkadaşı. Ya Pınar'dan resmen serpme kahvaltı. Ama gerçekten ben kahvaltıyı severim ya. Gözleme, kaşarlı patatesli gözleme. Onu söylemeyi unuttum Dilek. Tamam Pınar, onu da yap bana canım. Pınar bana yazmış. Ayrıldığım kocama bu kadar kahvaltı hazırlamadım demiş. Ne yapayım ya, sen de Allah Allah. Seviyoruz seni. Sonra var mı önemi, İyi ki varsınız ya, canlarım benim vallahi. Özkan diyor ki İbo abim seviliyorsun, hayat dolu adam demiş. Allah razı olsun.

0: Ya ne güzel bir şarkı. Ben bu şarkının enerjisine bayılıyorum ya. Hera, Avustralya, Sydney. İyi akşamlar Hera.
1: İyi akşamlar.
0: Ama neyi bak bak canım.
1: Günaydın İbrahim.
0: Bak ben sana diyeceğim ki iyi akşamlar Hera, çünkü senin orada akşam oldu Avustralya'da, Sydney'den.
1: Evet, ben de akşam oldu. Evet.
0: Saat kaç şu anda orada?
1: 18.
0: 18. Burada kaç? Burada da 11. Ya.
1: 11.
0: Sen hayatı ileride
1: günaydın
0: yaşıyorsun.
1: Diyoruz. Evet.
0: Hayatı ileride yaşıyorsun Hera.
1: İndirin sponsorlarımız eğer oradaysa ben de bak bir koli istiyorum İbrahim.
0: Ne istiyorsun?
1: Ben de güzel Pindrinks sponsorlarımız oradaysa bir koli istiyorum ben de.
0: O zaman şöyle bir şey yapalım. Sen Pindrinks'leri içtikten yani, sonra zaten uçak kullanmayacaksın. Direkt Viyana'ya inersin.
1: Evet. Enerjim yüksek zaten. Bir de Pindrinks gelirse frekans tamamen parlayacak artık bizde.
0: Yemin Rabbim. Yemin ediyorum radyoda enerji patlaması var. Şimdi
1: Evet bugün enerjimizi kaldıramadı.
0: Çok, sistem çöktü ya, ilk 15 dakika arıza verdi yemin ediyorum, cihaz yandı. Çok güzel.
1: Evet.
0: Peki. Hera neyle başlayalım?
1: Nereden başlıyoruz? Hani? Öykü'yle başlayalım. Boğa kadınıyla başlayalım.
0: Tamam, Öykü Ankara'dan. Dörtlayız. Onun kelebekli dövmesi var. Diyor ki İbo beni diyor unutmanız. Ama şimdi dinleyicilerimiz arasında yeni numaralar değişiyor. O yüzden o da diyor ki bizi unuttunuz. Hadi onu biraz mutlu edelim lütfen. Öykü'yle başlayalım.
1: Öykü'yle başlayalım. Boğa kadını zaten bulunduğu ortamın huzurunu değiştiren bir enerjidir. Güven verir, sakinliğiyle insanları rahatlatır. Ama aynı zamanda çok güçlü bir duruşu vardır. Kolay kolay etkilenmez ve ne istediğini de bilir. En wow özelliklerinden birisi de doğal karizmasıyla dikkat çekmesi. Hem zariftir hem çok güçlüdür. Bulunduğu yere kalite ve sıcaklık hissi katıyor. Bu aralar biraz huzuruyla dikkat çeken kadın enerjisi taşıyabilir Öykü ve diğer boğalar ve yükselen boğalar. Sosyal çevrede daha çok fark edilebilirdir. Keyif veren yeni ortamlar, güzel sürprizler yaşayabilirler. Maddi ya da kişisel konularda da içini rahatlatacak gelişmeler olabilir.
0: Çok iyi ya. Allah'ım.
1: Sessiz görünürler ama bulunduğu ortamın en unutulmaz enerjilerinden birisi olur boğa kadınları. Kaosun içinde bile huzur mümkün onlarla.
0: Güzelmiş. Peki diğer burçlarımız var mı? Neler vardı, not aldın?
1: Not aldıklarımın içinde hemen bakalım. Duygu Hanım vardı.
0: Ben sana bilerek soruyorum. Niye, evet, biliyor musun? Not aldı mı diye. Kız helal olsun ya. Sen var ya, süpersin ya.
1: Duygu Hanım'ın eşi Akrep'te. Akrep erkeğini yorumlamak istiyorum. Not aldım. Favori burçlarımdan birisidir. Akrep erkeği de kolay kolay unutulmayacak bir enerji taşır. Çünkü çok güçlüdür. İnsanların göremediği bütün detayları hissederler. Sessiz durabilirler. Ama bütün ortamı hatta kilometreler ötesinde okuyabilirler. Güçlü sezgileri var. Güvendikleri insanları koruyup kollarlar. Akrep erkeği kolay bağlanmıyor ama bağlandığında da gerçekten çok derin severler. Bir şey söylemeden bile dikkat çekiyorlar. Gizemli ve güçlü bir auraları ve karizmaları var. Bu aralar akrep erkeklerinin enerjisinde uzun süredir düşündüğü bazı konularda netleşmeler yaşayabilir. Maddi veya işle ilgili güçlü bir motivasyon oluşturabilirler. İlişkilerde ise daha duygusal ve koruyucu tarafı öne çıkacak görünüyor akrep erkeklerinin.
0: Süpersin. Gelen mesajları oldukça da paylaşacağız. İkizleri de yorumlar mısın lütfen?
1: İkizleri de hemen yorumlayalım. Benim kendi burcum.
0: doğru. Sen ikizler kadınısın. Süper. Senin yükselenin neydi?
1: Evet. Boğa. Ben de yükselen boğa kadınıyım aynı zamanda.
0: Çok iyiymiş ya. Tamam.
1: İkizler zaten bir ortama girdiğinde havayı hemen değiştirirler. Çünkü enerjileri çok canlı. Konuşmalarıyla insanları hem güldürür hem düşündürürler. Zekaları çok hızlı çalıştığı için herkeste farklı bir frekans yakalama özellikleri var. En wow özelliklerinden birisi de bir insanın modunu birkaç dakikada yükseltebilmeleri. Hem eğlenceli hem zeki olmaları. Aynı anda da herkese farklı şekilde dokunabilmeleri diyoruz. Onlar sadece konuşmuyor, insanın ruhunu hareketlendiriyor. Yanlarında daha hızlı, daha renkli ve daha heyecanlı hissedilir. Bu aralar ikizlerin enerjisinde neler olabilir konusuna geldiğimizde sosyal çevrede dikkat çekebilirler. Yeni insanlar, yeni konuşmalar, sürpriz gelişmeler gündeme gelebilir. Özellikle iletişim tarafında şanslı bir dönem olabilir. Aşk tarafında da ikizlerin flört enerjisi yükseliyor. İnsanların zaten onların enerjisine hayran kalmaması mümkün değil.
0: Oo ne güzel.
1: Partnerleriyle eğlenceli, samimi bağ kurabilirler bu aralar.
0: Bu aralar diyorsun biraz böyle yüksek bir enerji, flört aşaması, tutku, adrenalin, heyecan. Aa, ne olsun.
1: Evet, evet. Eşittir ikizler.
0: Çok iyisin ya. Peki, o zaman günün en güzel şarkılarını da sana ve sevdiklerini de armağan ediyoruz. Bir iki burç daha var. Bir şarkı arası verelim, öyle devam
1: evet,
0: edelim.
1: Evet, aslan kadını, oğlak kadını.
0: Aslan ve
1: evet.
0: Oğlaklar vardı. O zaman
1: yapalım.
0: Çok kısa bir şarkı molası. Sonra tekrar Avustralya, Sydney'e bağlanalım. Olur mu?
1: Olur. Görüşmek üzere.
0: Hatta kal birazdan arayacağız. Bye bye. Sevgili dinleyenlerimiz, kısa bir kahve molasına çıkıyorum. Az sonra buradayım.

0: Yalnız bu şarkı çok iyi ya. Ya ben bu şarkı ne zaman dinlesem enerji maksimum seviyeye çıkıyor ya. Edis'i sever misiniz bilmiyorum ama. Şimdi oğlaklara bakacağız. Oğlaklar, yengeçler ve aslanlar bekliyor. Aslan kadar aslan, yengeç kadar yengeç, oğlak kadar oğlak. Ya Mahmut Bey nerede ya? Halk Mahmut Bey'i soruyor ya. Artı 43 660 130 19 79 ses ver Viyana, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa. Lütfen ya. Daren de burada mı ya? Daren de burada mı ya? Daren de burada mı ya? Nerede Daren de ya? Ya Mahmut Bey sesinizi duymak istiyorlar. Bir şöyle bir alalım sizi VIP'den, locadan. Bir cool takıyorsunuz ama yapacak bir şey yok. Hani iş dünyasının sevilen ismi. Abi By Fire nasılsın? Dur. Bir şey söyleyeceğim. Mikrofonunu açabilir misin?
1: Sesim geliyor mu?
0: Şu an çok karizmatik geliyor.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Abi nasılsın?
1: Günaydın, iyi yayınlar. İyiyim, sağ ol.
0: Bugün
1: sen
0: daha
1: nasılsın?
0: İyisin değil mi? Dün'e nazaran.
1: Dün idare eder.
0: Valla.
1: Daha iyiyim.
0: Daha evet. İyi olacaksın. Psikoloji de unutma. Ne yaşarsan yaşa, mikrofon karşısında bomba gibiyim demen lazım. İnsan psikolojisi bunu şu an milyonlar seni dinliyor. O kapıda kaldı negatif. Şu an pozitif bir ortamdayız. Nasılsınız Mahmut Beyciğim?
1: Ha, mükemmel.
0: Evet işte bu. Büyük alkışlar. Ya ben iyi ki varım ya.
1: İyi ki varsın evet.
0: Çok mütevazıyım. Şimdi sevgili Pınar Hanım diyor ki Bahçeşehir'de kahvaltıya davet ediyor yarın için. Ben de dedim,
1: Gideriz tabii ki gideriz.
0: Bak, bana ne diyor biliyor musun şu anda? İbrahim ne istersin? Ben de dedim küçük şeyle çok bir şey hazırlama dedim. Hani zeytin, peynir, paçanga böreği, sigara böreği, kızartma, ondan sonracıma biraz dedim böyle o neydi?
1: Şey, göz yumurta.
0: Aynen melemen evet. Çok az. Bir de dedim gözleme. Bana oğlum diyor serpme kahvaltı istiyorsun diyor.
1: Çok mütevazı ya.
0: Çok mütevazı küçük. Çok da
1: kavurmalı yumurta diyor. İstemediğimiz için.
0: Kavurmalı göz yumurta da olsun evet.
1: Evet.
0: Onu da çok severim. Yarın o zaman Pınar Hanım'dayız. Pınar.
1: Kaçta gidiyoruz?
0: Sabah saat 10'da gidelim.
1: Geç kalırız, daha erken gidelim.
0: O zaman 8.30'da Pınar sendeyiz. Bir de şey yapayım ya, cilt bakımı yapayım ya. Valla bugün gerçi şeye de gideceğiz önce. Arkadaşlar Zühre Hanım'a. Zühre Hanım da bizim için çok kıymetli. Birazdan yayınımıza katılacak.
1: Buradan abi, selam
0: söylüyorum. Senin burcun neydi?
1: Oğlak.
0: Oğlaklar
1: Oğlak
0: geliyor.
1: Erkeği.
0: Oğlak erkeği. Şimdi oğlak erkeği ve oğlak kadını burçları az sonra... Buray bir Amerika diyorum ya hep Amerika aklımda.
1: Amerikan içelim değil mi?
0: Hayır. Yemin ediyorum ya içer miyiz bir Amerikan?
1: İçeriz.
0: Malatya usulü olsun ama.
1: Daren de usulü.
0: Daren de usulü bir Amerikan içelim.
1: Hadi gelsin.
0: Hadi gelsin. Boşuna.

0: taş koyuyor. Harika bir şarkı. Sevgili Hera, hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Şimdi Oğlak erkeği ve kadını, özellikle sevgili Duygu Hanım, sevgili Songül Hanım, sevgili Mahmut Bey ve Oğlaklarla başlayalım. Sonra hızlandırılmış bir şekilde Aslan mıydı? Bir de Yengeç vardı.
1: Aslan.
0: 10. Viyana'dan, evet. Sevgili Yıldız Hanım eşi de Yengeç. Yengeç'e Yengeç.
1: Yengeç Burcu'ydu.
0: Çok iyi. Evet. Hadi onlarla Oğlak'la başlayalım.
1: Oğlak Burcu'yla başlayalım. Dışarıdan çok sakin görünürler ama iç dünyalarında inanılmaz karakterler taşırlar. Kolay kolay pes etmeyen, hayatta ne yaparsa yapsınlar yeniden ayağa kalkmayı bilen bir enerjileri vardır. İnsanlar onların yanında güven hisseder çünkü sözden çok duruşlarıyla etki bırakırlar. Oğlak kadınlarının en wow dedirten tarafı sessiz ama çok güçlü bir karizması olması, bulunduğu ortamda saygı uyandırmasıdır. Oğlak kadını ne istediğini bilen kadındır. İnsanlar onların yanında kendilerini daha kontrollü ve güçlü hissedebilirler. Oğlak erkeğinin wow dedirten tarafları ise az konuşup çok büyük etki bırakabilmesi. Koruyucu ve güven veren enerjisi vardır. Zor zamanlarda bile kontrolü kaybetmezler. Oğlak erkeği özellikle partnerine yanındayım hissini çok güçlü bir şekilde verir. Başarı, emek ve sadakat onlar için çok önemlidir. Bu arada oğlakları ne bekliyor diyebiliriz? Hayatlarını daha sağlam kurmak isteyebilirler. Maddi konular konusunda güzel gelişmeler yaşayabilirler. Oğlak enerjisi bu aralar yavaş ilerliyor olabilir ama sağlam ilerliyor diyebiliriz onlara.
0: Vay, bir alkış alalım tüm oğlaklara. Canlı canlı alkışlar da geliyor, süpersin. Tabii Avustralya ve Sydney'den bu enerji yansıyoruz. İkinci burcumuz ne olsun, diğeri?
1: Öykü ve bekar, öykü ve aslan kadın enerjisi diyelim mi? Mutlu,
0: ama
1: bekar.
0: Öykü, hayır o öykü değildi, o Nuray'dı.
1: Nuray mıydı?
0: O Nuray'dı, mutlu bekar kadın ben Nuray demiş.
1: Evet.
0: Ondan sonra aslan kadını öyküyü söyledik, o öykü Boğa'ydı. Ankara'dan.
1: Hı-hı. Öyle miydi?
0: Evet,
1: peki,
0: öyleydi.
1: Tamam, ben... biz aslan kadınlarını yorumlayalım. Onlar bulunduğu aslan, her ortamda...
0: erkeğini de aynı anda ikisini aradan çıkar. Zaman evet. Yok çünkü şu an.
1: Ya, ikisini beraber. İkisi de zaten aynı. Bulundukları ortamda fark edilmek için asla uğraşmazlar. Güneş gibi parlarlar diyoruz. Doğal olarak dikkat çeken özellikleri var. Gülüşleriyle, enerjisiyle, duruşuyla ortamın havasını hemen değiştirebilen insanlar. İçlerinde hem çok güçlü lider hem de çok sıcak kalp taşırlar. İnsanlara özgüven hissettirebilmesi en wow özelliklerinden bir tanesi onların. Bulunduğu yere neşe katıyorlar. Samimi insanlar. Sevildiklerini hissettikleri zaman adeta parlıyorlar. İnsanları motive ederler, yükseltirler. Yanındakilere hayat daha da güzel olabilir hissi verirler. Dediğim gibi onların enerjisi güneş gibidir. İlgi çekici bir dönem olabilir bu aralar. Sosyal çevrede dikkat çekebilirler. Yeni insanların onlara hayranlık duyması mümkün görünüyor. Yeni başlangıçlar, sürpriz davetler ve özgüvenlerini yükseltecek gelişmeler yaşayabilirler. Jüpiter'i çünkü Aslan Burcu'na gönderiyoruz.
0: Süpersin. Son olarak Yengeç'le veda edelim.
1: Evet, Yengeç'i de hemen.
0: Yıldız Hanım, Yıldız Yengeç,
1: Yıldız
0: eşi de Yengeç.
1: Eşi galiba.
0: Evet.
1: Evet. Yengeç burçlarına gelince onlar yuva enerjisi taşırlar. İki yengeç zaten bir araya geldiğinde sevgiyi hissetmeyi, hissettirmeyi çok iyi bilirler. İki taraf da birbirinin duygusunu çok net sezer. Bu çiftler genelde dışarıdan sakin görünür ama aralarında çok güçlü görünmeyen bir bağ vardır. En wow dedirten özellikleri birbirlerine kelime bile kullanmadan ne hissettiklerini anlayabilmeleridir. Şefkatleri çok güçlüdür.
0: Nasıl oluyor ya birbirlerine... kelime kullanmadan? Ben merak ediyorum. Hiçbir kelime kullanmadan ya şunu şuradan kaldır diyorum sana sabahtan beri. Öyle bir şey mi yoksa?
1: Hissederler. Onu bir bakışla bile anlatabilirler. Sıfır bu. Sezgileri zaten çok yüksek. İki tane düşünebiliyor musun yengeç? Karşı karşıya. Birbirleriyle bakışarak bile konuşabilirler.
0: Ben hayatta bakışarak konuşamam ya.
1: Olurlar. Ev ortamını güzelleştirmeyi severler. Birbirlerine karşı çok güven duygusu geliştirebilirler. Romantik enerjileri yıllar geçse bile devam eder. Çok güzel bir eşleşme olduğunu düşünüyorum.
0: Ne güzel. Mutlulukları daim olsun,
1: evet.
0: O zaman.
1: Öyle diyelim. Her zaman mutlu olsunlar.
0: Süpersin. Peki sevgili Hera, çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Şu anda kaç oldu saat Sydney'de?
1: 18.23.
0: Süpersin. O zaman buradan tüm sana mesaj gönderen, seni sevenlere bir kısa bir mesajın var mı?
1: Herkese çok mutlu, sevgi dolu bir hafta sonu diliyorum şimdiden.
0: Bizi sevdin mi Hera?
1: Sevmemek mümkün mü? Ne kadar güzel, dünyanın her bir tarafından pozitif enerji akışı sağlıyorsun sen.
0: Çok teşekkürler. İyi ki varsın. Görüşmek
1: İyi
0: dileğiyle.
1: İyi ki sen de varsın. Görüşmek üzere. Bay bay.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, ara ara sizler istediniz diye bakın Avustralya'dan astrolog arkadaşımız Sydney'den bağlanıyor. Dünyanın ta öbür ucundan size moral vermek için. Orada şu anda akşam, burada

Pazartesi günü yayına katıl Havva. Senin için aslan ve koç erkeği uyumuna bakacağız. Ya mutlaka uyumlusunuzdur ama tazeleyin. Çok teşekkürler. İyi geldi gerçekten. Çok güzel yorumladı demiş Yıldız. Ne kadar güzel. Yengeç kadını. Çok mesaj var. Bir iki şarkı var. Kahve molasına geçelim lütfen. Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. Bintat Süpermarketleri İbrahim Elden'i sunuyor. Şengül diyor ki teşekkür ediyorum. O kadar güzel yorumladı ki kendimi iyi hissettim. Kendi adıma ve tüm Oğlak Burcu kadınlar adına teşekkür ediyorum demiş. Sevgili Şengül Viyana'dan. Boğa kadını Ankara'dan. Sevgili Havva, tamam abi teşekkürler demiş. Havva bence pazartesi günü yayına katıl.

0: Sevgili Havva, kıymetli eşi Koç burcu. Onlar burçlarına pazartesi bakacağız. Çok da güzel olacak. Havva, iyi ki varsın. Ailene ve seni sevenlere de çok selam, kıymetli eşine de. Bizden de çok sevgilerimizi iletelim. Teşekkürler. Papatya hoş geldin. Nisa hoş geldin. Muhammed Ali, Cansu, Yıldız, Enes, Kübra, Dilan. 11. Viyana'dan Dilan. Teşekkürler. Sevgili Özlem. Günaydın Elden. Başarılı yayınınızın devam diliyorum. Sen yorulmuyor musun ya? Çok pozitifsin demiş. Ya bizim de yorulduğumuz anlar oluyor. O anda da siesta yapıyorum uyku saatinde. Her gün 1 ile 3 arası uyku modundayım. Yani. Ruhumu, kalbimi, bedenimi, böyle beynimi dinlendiriyorum ya. Yani. Çünkü her gün 1 ile 3 arası Türkiye saatiyle %400 insan gerçekten iyi bir dinlenme moduna geçiyormuş. Vay be. %4000 iyi bir oran. Teşekkürler sevgili Kubat'tan bir şarkı isteyen dinleyicimiz. Çok teşekkürler. Çok da güzel dilekleriniz var demiş. Vallahi bizim dileklerimiz iyidir ya. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı.
1: Hiçbir şeyim kalmasın.
0: Saat 11.45'te Zühre Kaplan burada olacak. Bir güzelliği konuşacağız. Hatta Zühre'yi bir arayalım şimdi. Biliyorsunuz ki pazar günü anneler günü, tüm annelerimizin anneler günü kutluyoruz. Hayatta olmayanları güzel hatırlayalım, dualarla hatırlayalım. Anne adaylarına da mutluluklar diliyoruz. Çocuklarının annelere olan sevgisi, kıymetli dostlarımızın enerjisi ve çok fazlasıyla siz değerli dinleyicilerimize de bu güzel şarkıları da armağan etmiş olalım. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Gülşen'in bu şarkısı güzel ya. Kimler aramızda bir görelim şöyle. Pindrinks, özellikle şekersiz ve glutensiz Pindrinks İbrahim Eldin'i sunuyor. 30 Mayıs Pindrinks'li günlerimiz olacak. 30 Mayıs'ta İbrahim Elden Viyana'da Pindrinks ana sponsor. Pindrinks ailesine çok teşekkürler. İyi ki varsın Pindrinks. Sevgili dostlar, Mustafa Viyana'dan çok teşekkürler dostum, aldım mesajını. Eli işte kulağı bende olanları bir göreyim şimdi. Kaldır kolları. Kaldır kolları. Mustafa Sandal ve Mert Demir'in İsyankar şarkısını, bu şarkıyı seçen Hera'ya da bence bu şarkıyı da armağan edelim. Dur o şarkıyı yollayalım ya. Mustafa Sandal. Bakalım. Hangi şarkısıydı? İsyankar mıydı bakalım? Mustafa Sandal, Mert Demir İsyankar. Gelsin hemen şarkımız.

0: Hanımefendiler, beyefendiler, Avrupa'nın başkenti, Avusturya'nın başkenti, Viyana'dan herkese bir kez daha günaydın. Sadece Viyana değil, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Kanada, Toronto 100.7, Yunanistan 106.9, Kuzey Kıbrıs 97.0, Türkiye, İstanbul, Yalova ve Bursa 102.1, Adana 95.5 ve bizi Bolu, Düzce 91.0 ve diğer frekans tüm dünyada yayındayız. Zühre Hanım da attın diğer ucunda. Zühre Kaplan, nasılsınız? Hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Şimdi bizler sizin sesinizi duyunca daha iyi olduk. Çünkü enerjiniz maksimum seviyede. Çünkü dinleyicilerimiz sizi afişte görünce dedi ki şu yayını bir keyifli bir dinleyelim. Zühre Hanım'ı bir duyalım sesini.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi biz sizi yakından tanıyoruz ama dinleyicilerimiz biraz daha yakından tanımak ister. Zühre Kaplan sosyal medya üzerinden de dinleyicilerimizde göz atmak ister. Biraz bahsedebilir miyiz? Neler yapıyorsunuz?
1: Tabii ki. Hemen bahsedeyim. Şöyle söyleyeyim. 10 yıldan fazla bu güzellik ve bakım sektöründe hizmet veriyorum. Ayrı zamanda cilt bakım olsun, nazar olsun, cilt bakım tedavileri olsun, iğne zayıflatma, inceltme olsun.
0: Ne güzel ya.
1: Bunların yanı sıra tabii ki enerji eğitimlerini de tamamlamış bulunuyorum. Holistik şifa olsun, diğer bilinçaltı gibi. Bunlarla ilgili yani dünyaya, yaşama, bakış açısını farklı şekilde bakmayı da en azından öğretmiş oluyorum.
0: Süpersiniz. Peki özellikle şimdi biz canlı yayındayız. Özellikle canlı evet. Da dinleyicilerimiz, Avrupa'daki Türklerimiz, bize mesaj gönderenler de biliyorsunuz Temmuz ve Ağustos'ta ve Haziran'da da İstanbul'a geliyorlar. Mutlaka bir Çekmeköy'de evet, uğrasınlar evet. Bence. Çekmeköy çok tabii, güzel bir tabii. Yer ya bu arada.
1: Aynen. Bir de ulaşımı kolay. Ulaşımı kolay yerdeyiz biz aslında. Mesela karşıdan gelecek olanlar Marmara'ya biner, Üsküdar'da indiğinde direkt metroya binip bizim merkezin kapısının önünde iner.
0: Ya
1: iner,
0: çok güzel. Söyleyeyim. Ben geleceğim zaten. Aynı sistemi ben de yapacağım. Önümüzdeki günlerde ben de gelmek istiyorum. Sevgili Zühre Hanım, Zühre Kaplan Güzellik Merkezi'ne de biz buradan selam yiyoruz. Kadir abi oradan o kadar güzel yayınlar yapıyor ki çok mutlu oluyoruz ya.
1: Evet, evet, evet. Çok eğleniyoruz. Kadir abi çok eğlenceli, çok eğleniyoruz.
0: Kadir Balık ya, bizim canımız ya, abimiz. biz tabii, bu arada mesajlarda gelen bir mesaj var. Saç bölümü yok değil mi sizde? Sadece güzellik üzerine var.
1: Aynen öyle. Tamam. Saç bölümü yok.
0: Tamam. Peki.
1: Yani işi bilip de yapmak önemli. Benim hayat felsefem bu.
0: Ne kadar güzel şimdi, ya. Çok güzel.
1: Aynen öyle. Ben diğer alanlarda böyle cilt bakım tedavileri, cildin katmanları, bunları güzelce müşteriyle birlikte okuyabiliyorum aslında. Leke hangi aşamada tedavi edilebilir? Ama saç konusunda bu konuda hiç böyle bir şeyim, eğilimim
0: doğru.
1: Olmadı. Yani bu çok iyi uzmanlar var. Bunu da onlara bırakmış oldum.
0: Süpersiniz. Gelen mesajlar oldukça da biz de paylaştık. Sevgili Zühre Kaplan, biz aslında size bir selam vermek istedik. Canlı yayında dinleyicilerimizle bu güzel ismi, yapılan işlemleri Instagram'dan da Zühre Kaplan Instagram sayfasından göz atın lütfen. Son
1: tabii
0: olarak,
1: ki tabii ki.
0: Evet, Avrupa'daki Türklerimize
1: şöyle
0: ne söylemek istersiniz?
1: Tabii ki. Türkiye'den, Avrupa'dan, Kıbrıs'tan, Yunanistan bizi dinleyen tüm dinleyicilere sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Ve geldiklerinde sizin isminizi, radyonuzu verdiklerinde %40'a kadar indirim alacaklar.
0: Oo, ne kadar güzel. Tamam. O zaman radyomuzun adını ve İbrahim Elden.
1: Aynı zamanda evet. Evet, ayrı kusura bakmayın böldüm. Çok güzel bir sosyal sorumluluk projesi mi desem... bir kampanyadan bahsedeceğim.
0: Evet, duymuştum. Anneler Günü özel bir sosyal evet. Sorumluluk projesi. Biz duyuralım biz çünkü bu konularda çok hassasız.
1: Aynen öyle. Şehit annelerimize, şehit eşlerine, şehit kardeşlerine ücretsiz bizim salonda ne alırlarsa alsınlar. Ücretsiz şekilde yapacağımızı söz veriyoruz. Ve bunu da kampanya olarak sürekli reklamlarda da çıkıyoruz.
0: Ne güzel ya.
1: Her zaman bekleriz. Zühre Kaplan Beauty Instagram'ına girdiklerinde orada her şekilde ulaşabilirler. Merkezimize gelebilirler.
0: Güzel.
1: En azından hizmetlerimizi görebilirler. Ücretsiz şekilde faydalanacaklar.
0: Süpersiniz ya. Zühre Hanım çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Ve
1: çok teşekkür ederim. Sizin vasıtanızla en azından duyurmuş olduğum büyük bir kitleyi.
0: Çok kıymetlisiniz. Dinleyicilerimiz sosyal medya üzerinden de size göz atacaklardır. Ve bu sosyal sorumluluk projesi için ayrı teşekkür ediyoruz. Şehit yakınlarına göstermiş olduğunuz bu güzel ilgiden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi iletelim. Sevgili Zühre Kaplan. İyi ki varsınız.
1: Çok teşekkür ederim. Tekrardan yayına bağladınız. En azından sosyal sorumluluk projemi söylemiş oldum, duyurmuş oldum. Gerçekten bunu çok istiyorum. Yani bir nebze olsa da şehit annelerimizin böyle yüreğini ferahlatmak istedim. Yani onlar bizim için değerliler. Ve bundan sonraki yine projelerimiz olacak. Çünkü bana çok geliyor. Biz özel çocuk anneleri yok mu? Gibi gibi buradan da onun da ipucunu vereyim.
0: Çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Başarılarınızın devamını diliyoruz Zühre Hanım.
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim size.
0: Sağ olun. Hoşçakalın. Sevgili dinleyenlerimiz ne kadar güzel. Sosyal sorumluluk projesinde sevgili Zühre Kaplan, iyi ki varsınız. Şehit anneleri için Anneler Günü'nde ve tüm yakınlarına ve özellikle de dinleyicilerimize bu duyuruda yapmış olalım. Bir değil bin kere. Son mesajları alalım artık, birazdan veda için burada olacağım. Bintat Süpermarketleri İbrahim Elden'i sunuyor. Pindirings İbrahim Elden'i sunuyor.

Ya şimdi bizim Mahmut abi diyor ki Bo, senin yanında rejim nasıl yapacağız? Tam rejime girdi adam. Yine benle beraber 5 kilo almış. Ama benleyken rejim yapılır mı ya arkadaşlar ya? Çok teşekkürler. Teşekkürler. Anıl hoş geldin. Sabriye Hanım, teşekkürlerimizi iletelim. Sabriye Yıldıztepe'den. Gazi Osman Paşa günaydın. Guten Morgen demiş. Kıymetli dostlar, 28 Haziran'da Kuşadası'ndayız. Kuşadası bekle bizi. Türkiye'nin en çok sevilen sanatçısı ve sahnede İbrahim Elden. Kuşadası'ndaki dinleyicilerimize de duyuruyu yapalım. 28 Haziran Kuşadası'nda Star AVM'de olacak. Tarık abim dinliyorum benim ya. Müdürüm yani. Seviliyorsunuz. Öyle bir video var ya, müdürüm içten. Ya ben müdürleri çok seviyorum ya. Bizde de var ya müdürümüz Akif, Akif Özcan. Ama patronumu daha çok seviyorum ya. Ben de az değilim ha. Direkt tepeden. Yemin ediyorum var ya. Nine Ibo. Ama hayatta böyle şeyi sevmem. Yalakalığı sevmem. Tarzım değil. Mahmut abi biliyorsun beni. Yakışıklı patronum. Ya şaka bir yana hakikaten. Ama adam harbiden şaka değil. Gerçekten de yakışıklı. Ha. 5 tane patronum var. En yakışıklısı bana en çok maaşı veren. Ben de öyle abi, yalan konuşamam. En yakışıklısı bana en çok maaşı veren. 5 tane patronumla her ayın birinde maaş alıyorum. Allah bin bereket versin valla. İbrahim kendine çok iyi bak demiş. Çok teşekkürler Dilek, sen de. İnşallah Antalya'da güzel bir tatil yaparsınız kıymetli eşin ve ailenle. Bay bay İbo demiş. Ya nereye gidiyorsun ya Zuhal abla yine ya. Zuhal abla şu an Viyana'ya gidiyormuş. Pindrinks İbrahim Elden'in sunduğu şekersiz ve glutensiz Pindrinks. Çok teşekkürler. 30 Mayıs'ta İbrahim Elden özel etkinlikte Pindrinks sponsorum. Ve size Pindrinks'leri özel fiyata vereceğim o gün. O gün abi 10 tane alın, 20 tane alın. Çünkü çok özel bir fiyata vereceğim. Söz. Ya ben yapacak hiçbir şeyim yok. O gün Pindrinks'leri tırı yanaştıracağım dükkanın önüne. Yapacak bir şey yok yani. Arkadaşlar ikinci Viyana'ya hemen Pindrinks standı kuruyorum. Gelin, güzel yarışmalarım olacak. Yarışmalarda kazananlar böyle gram altın kazanabilirsiniz. Pindrinks kazanabilirsiniz. Kıbrıs bileti kazanabilirsiniz. O yüzden 30 Mayıs'ta yerinizi ayırın. Mavi takım ve kırmızı takım olacak. İki takım olacak. Sizi yarıştıracağım. Bil kazan. Çok güzel, çok eğleneceğiz. Detaylar için Instagram'dan bana yazın lütfen. Artı 43 660 130 19 79. Bu arada iki etkinliğim olacak. Biri full doldu zaten. Geçen ay doldu. Yani 20 gün oldu dolalı. Teşekkürler. Duyuru ilk yaptığımız günden beri bitti. Onu. Ama yarışmamız şu anda 3 kişi eksik. 3 arkadaşımız bittikten sonra ondan sonra orayı da kapatacağım. Haydi bakalım sarılalım birbirimize, şu güzel enerjinizi bir alalım. Bin Tat Süpermarketlerine çok teşekkürler. 10. Viyana, 12. Viyana ve Cornea Book Şubesi'yle Bin Tat Süpermarketlerine teşekkürlerimizi iletelim. Yarın yokum, pazar da yokum. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle. Seviyorum.

Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Sağlık hizmetlerinde katkı payları artacak. Avusturya Sağlık Sigortası Kurumu 900 milyon euroluk bütçe açığını azaltmak

yapmak için yeni tasarruf önlemlerini hayata geçiriyor. Yeni düzenleme ile birçok sağlık hizmetlerinde katkı payları artırılacak. MR ve BT gibi bazı tetkiklerde yeniden onay şartı getirilirken, hasta taşıma hizmetleri ve ortopedik ürünlerin maliyeti de yükselecek. Ayrıca emeklilerin sağlık sigortası prim oranı artırılacak. Önlemlerle 2027 yılına kadar 34,4 milyon euro tasarruf hedefleniyor. Uzmanlarsa düzenlemelerin özellikle yaşlılar ve kronik hastaları etkileyebileceği konusunda uyarıyor. Yeni hastanenin temeli atıldı. Viyana'nın 10. bölgesinde hizmet veren Klinik Favoriten arazisinde inşa edilecek yeni sağlık merkezinin temeli atıldı. Yaklaşık 65 bin metrekarelik dev sağlık kompleksi, Viyana'nın en büyük projelerinden biri olacak kompleks, 2035 yılında tamamlanacak. 496 Türk Avusturya vatandaşlığına geçti. Avusturya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2026 yılının ilk 3 ayında toplam 6.641 kişi Avusturya vatandaşlığı aldı. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre %21,2 arttı. Vatandaşlığa geçenler arasında 496 Türk vatandaşı da yer aldı. En fazla vatandaşlık alan grupsa 1110 kişiyle Suriyeliler oldu. Listede ayrıca İsrail, ABD, Afganistan, Birleşik Krallık, Bosna Hersek ve İran vatandaşları da yer aldı. Hidrojenli otobüsler randıman vermedi. Viyana Belediyesi'ne bağlı Wiener Linien yeni aldığı 10 adet hidrojenli otobüsten 7'si sadece 5 ay sonra arızalandı. Otobüslerin tamiri için yedek parça sıkıntısı yaşanırken üretici firmaya ceza uygulanacağı açıklandı. Otobüs seferlerinde ise aksama olmayacağı belirtildi. Kuraklık su seviyesini düşürdü. Avusturya'da son aylarda etkili olan kuraklık yeraltı su seviyelerini kritik seviyeye düşürdü. Su kaynaklarındaki düşüş nedeniyle tarım ve hidroelektrik üretiminin risk altında olduğu belirtiliyor. Yetkililer, iklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha fazla hissedildiğini vurgulayarak su kullanımında yeni önlemlerin gündeme gelebileceğini ifade etti. Viyana'da Müslüman öğrenciler %50'ye yaklaştı. Viyana Eğitim Müdürlüğü'nün 2025-26 verilerine göre devlet ortaokullarında Müslüman öğrencilerin oranı %49,4'e yükseldi. Devlet okullarının genelinde Müslüman öğrenciler %42 ile en büyük grubu oluşturuyor. Müslümanları sırasıyla dinsizler %23,24, Katolikler %16,66 ve Ortodoks %14,18 ile takip ediyor. Özel okullarda ise tablo farklı. Katolikler %45,39 ile ilk sırada yer alırken Müslüman öğrenciler ise %7,6'da kalıyor. Genel toplamda Viyana'daki öğrencilerin %38,3'ü Müslüman ve bu oranla en büyük inanç grubu konumunda. Uzmanlara göre bu değişim eğitim sistemi, dil ve uyum politikaları açısından farklı sonuçlar doğurabilir. Özel güvenlik sektörüne yeni düzenleme. Avusturya hükümeti özel güvenlik sektörüne yönelik yeni bir yasa hazırlıyor. Temmuz ayında meclise sunulması planlanan düzenleme ile güvenlik görevlilerinin eğitim ve kalite standartları tek çatı altında toplanacak. Yeni tasarı kapsamında güvenlik şirketleri için özel bir sicil sistemi oluşturulacak. Kurallara uymayan firmalara ise ağır yaptırımlar uygulanacak. Eurovision şarkı yarışması öncesinde de tüm güvenlik personelinin detaylı güvenlik kontrolünden geçirildiği açıklandı. Yeni trenler ulaşımda kaliteyi artıracak. Avusturya Devlet Demiryolları Haziran 2026'dan itibaren yeni nesil çift katlı trenlere hizmete alacağını duyurdu. Yeni trenler önceki modellere göre %25'e kadar daha fazla yolcu kapasitesi sunacak. Özellikle Viyana-Salzburg hattında kullanılacak modern trenlerin yoğun seferlerde önemli rahatlatma sağlaması bekleniyor. Çevre dostu ve teknolojik özellikleriyle dikkat çeken trenler demiryolu ulaşımında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Bankamatik cihazı patlatılarak soyuldu. Yukarı Avusturya'nın Neuschwitz bölgesinde bulunan bankamatik cihazı kimliği belirsiz kişiler tarafından patlatılarak soyuldu. Olay sonrası kaçan zanlıları yakalamak için bölgede geniş çaplı polis operasyonu başlatıldı. Ehliyetsiz sürücü çalıntı arabayla yakalandı. Viyana'da okul yolu güvenliği denetiminde çalıntı araç kullanan bir sürücü yakalandı. Aşırı hız yapan bir aracı durduran polis ekipleri, 47 yaşındaki sürücünün ehliyetsiz olduğunu ve uyuşturucu etkisi altında araç kullandığı belirtildi. Yapılan incelemede aracın çalıntı olduğu ve sahte plakalar taşıdığı ortaya çıktı. Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
Kimyasal sızıntı paniğe neden oldu. Salzburg ana tren istasyonunda meydana gelen kimyasal sızıntı paniğe neden oldu. Bir yük vagonundan sızan sodyum metilat nedeniyle istasyon tamamen tahliye edilirken tren seferleri geçici olarak durduruldu. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde durum kısa sürede kontrol altına alındı ve istasyon yeniden hizmete açıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı açıklandı. İş kazasında bir işçi ağır yaralandı. Avusturya'nın Steiermark eyaletinde bulunan Semmering temel tüneli inşaatında iş kazası meydana geldi. Taşıma liftinin kapağı arasına sıkışan 42 yaşındaki erkek işçi ile 32 yaşındaki kadın işçi yaralandı. Ağır yaralanan erkek işçi kurtarma helikopterleriyle hastaneye kaldırılırken kadın işçinin durumunun daha hafif olduğu açıklandı. Viyana'da bulutlu bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde bulutlu bir gün olacak. Hava sıcaklığının gece en düşük 15 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 22 derece olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde ise sağanak yağmur bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu. Yarı final karşılaşmalarında Bayern Münih'i eleyen Paris Saint-Germain'le Atletico Madrid'i eleyen Arsenal, Avrupa'nın en büyüğü olmak için Şampiyonlar Ligi finalinde kapışacak. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haberi. Viyana FM.

bir haftayı daha geride bıraktık. Ve haftanın son programına herkes hoş gelmiş. Viyana FM Kavşağı'ndayız. Ben programcınız Özlem Ayral. Başlıyoruz.

Evet efendim, çok güzel bir yolculuk diliyorum. 2 saat, hatta 2,5 saat birlikteyiz. Ve siz değerli yol arkadaşlarım, radyolarınızın başına hoş geldiniz. Güzel bir cuma programı olsun inşallah. +44 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. O güzel, o sıcacık mesajlarınızı her programda olduğu gibi bu programda da bekliyorum.

0: Program sponsorumuz 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e kendi adıma, radyom adına ve sizler adına çok teşekkür ediyorum. Şu anda Instagram Nova Süpermarket 22 profildeyim. Biliyorsunuz her hafta çok güzel actionlar var. Yani hem her şeyi bulabileceğiniz bir çatı hem de çok güzel kampanyalarla karşılaşıyorsunuz. Ve ayın 9'una kadar, bugün ayın kaçı arkadaşlar? 8, yarın son gün.
1: Ama içimizde hep bir telaşsız barış. Kendi ritmimizde.
0: Evet, 8 Mayıs 2026'ya kadar çok güzel burada şeyler var. Bakayım. Özbaşak zannediyorum, bu bir un markası. Tabii Almanca olduğu için çok anlamıyorum ama sizler anlarsınız. Girin lütfen profile, kampanyadaki ürünlere bir bakın. Gerçekten de şöyle bir bak. Aa, köfte. Vay. Köftede mesela kampanya var. Girin bakın, ayranda kampanya var. Çaylarda, Çaykur'un ve Çaykur'un çaylarında kampanya var. Vallahi süper. Hemen giriyorsunuz profile. Hemen şöyle bir beğeni atayım. Ve inceliyorsunuz. Nova Süpermarket'e çok teşekkür ediyorum. 22. Viyana, unutmayın.
2: Nova Süpermarket.
3: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
3: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
3: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
0: Evet, takvim yaprağımız 8 Mayıs 2026'yı gösteriyor. Günlerden Cuma! Efendim, kimler mesajlarını bırakmış? Sevgili Cevat, sevgili Suat. Suat ne demiş mesajında? Selam abla, ben bir saat sizinle olacağım. Başka bölüme geçeceğim bugün. Aa, olsun, bir saat yeter bize Suat. Varlığın yeter. Yusuf hocam bizlerle, Ispartalı Ayşe bizlerle birlikte. Sevgili Raşit'ten bir sesli mesaj görüyorum. Sevgili Fatoş bizlerle. Erdatlı babam mesajını bırakmış.

Evet efendim, bir haftayı daha geride bıraktık. Bilmiyorum farkında mısınız? Sular seller gibi geçen zamanın içerisinde bir yaprak gibi sürüklenip gidiyoruz. Hadi hayırlısı. Adımlar aynı ritim. Günler geçerken tabii hafta sonuna ulaşan yol arkadaşlarım seviniyorlardır. Oh, nihayet hafta sonu. Ama biliyor musunuz? Ben şey oluyorum ya. Allah'ım, ömürden bir hafta daha gitti. Yıkılır her duvar, her kuşku bir anlık. Gönüller ritme karışır. Umudun sesi. Evet, programımızın ikinci sponsoru Pindrinks'e. %100 yerli içeceğimiz Pindrinks'e. Ulusal içeceğimiz, İstanbul Ayazağ'da üretilen sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'e çok teşekkür ediyorum. Sofrasında Pindrinks'e yer veren, buzdolabında raflarını boşaltıp Pindrinks'leri dizen tüm yol arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Radyo Viyana FM'e teşekkür ediyorum. Çünkü Pindrinks'i Viyana ile buluşturuyor.

0: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pin Drinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pin Drinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pin Drinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pin Drinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pin Drinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pin Drinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
1: Keyfe Keder programını dinliyorsunuz.
2: Bir an evvel.

Evet, İngiltere'ye sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Cevaç'ım hoş geldin. İyi, Ayten memleketine gitmiş birkaç günlüğüne. Sorun yoksa mesele yok. Su gibi gitsin, inşallah güzel zaman geçirsin Ayten'cim. Merhaba, güneşli İngiltere'den Özlem abla. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Nice cumalara inşallah. Nasılsın? Çok iyiyim, çok iyiyim. İyi yayınlar diliyorum sana demişsin. Ben de sana iyi çalışmalar ve iyi dinlemeler diyorum.

Nasıl güzel sözleri var ya. Yusuf Hocam, merhaba. Selamun aleyküm bizim kız, hoş geldiniz. Ve aleyküm selam. Sefalar getirdiniz, nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyiyim, elhamdülillah. Allah bugünümü aratmasın. Sana ve sizleri dinleyen kimler varsa herkese güzel bir gün diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum, güzel bir hafta sonu diliyorum. Eksik olmayın, iyi ki varsınız. Selam ve duayla Rabbime emanet ediyorum. Selamlar, sevgiler gönderiyorum. Ben de sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Siz de iyi ki varsınız hocam.

Wow, Zuhal. Ne güzel bir fotoğraf, maşallah. Dönüş yolculuğu başlamış ha? Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan merhaba, merhaba. Kraliçem, hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş gördüm, hoş buldum. Sana kocaman sarılıp öpüyorum. Ben de sana şu anda sarıldım, öpüyorum. Güzel yolculuklar diliyorum, iyi uçuşlar. Sana ve dinleyen herkese hayırlı cumalar diliyorum. Selamlar. Çok öpüyorum seni.

Özlem Ayran'la Keyfek Eder zamanı başlasın. Gözüm kulağım kalbim seninle Uğurcan Zeyno Mermiler Seksin Alemde şarkısı. Eğer uyarsa. Allah Allah, o kadar eser dinliyorum valla, hiç bilmediğim şeyleri buluyorsunuz. Nasıl başarıyorsunuz? Ney Uğurcan Zeyno Mermiler Seksin Alemde. Nasıl bir şey bu? Niye mermiler sekiyor?

Ha, geliverdi gücüm neşem. Ya hayat bazen gerçekten hepimizi çok zorluyor. Çok bunalıyoruz, sıkılıyoruz. İstediğimiz gibi gitmiyor işler. Ama zaten her zaman istediğimiz gibi gitmeyecek. İşler her zaman öyle tıkır tıkır gitmeyecek. Böyle biraz zorluk olacak, biraz bunalacağız, biraz sıkılacağız. Of ne kadar mücadele ettim yaşamak için diyeceğiz. Ama sonra bir şey olacak. Bir şey. Her şey unutulacak.

ya Emrah? Altın müziğe denk gelmesi, gelişime. Valla şimdi gördüm mesajını. Emrah hoş geldin. Evet, evet. O şey şu an oluverdi gale.

Allah'ın selamı bereketi üzerimize olsun. Cumamız mübarek olsun. Feyzi fazileti bol olsun. Amin Gülşadiyeciğim. Hoş geldin radyonun güzel sultanı. Seviliyorsun canım. Sen de çok seviliyorsun. Ben çimleri biçmeye gidiyordum. Oynayayım da öyle gideyim. Şu dirmilin çalgısı. Yazın gidelim seninle dirmile. Gidelim gidelim kız. Ablacığım Emre Aydın'dan hoşça kal rica ediyorum. Mümkünse dinleyen herkese gelsin. Teşekkür ederim. Zuhal'cığım aldım sıraya. Birazcık bekleteceğim.

0: Evet, şimdi bir es vereceğim. Merak etmeyin, çalışmayı başarıp tekrar dinleteceğim. Ama niye şarkıya girdin diyeceksiniz ama Raşit'e bir merhaba demek istiyorum. Sesli mesaj göndermiş.
1: Evet. Bugün günlerden cuma.
0: Yes.
1: Bugün ne yapıyorduk Özlem ablanın yayınında?
0: Ne yapıyoruz?
1: Bir şey yapıyorduk ya, yine böyle değişik bir şeyler. Onun günü. Neydi ya bugün? Bugün şeydi şey.
0: Motto.
1: Manifest yok, manifest değil.
0: Evet.
1: Manifest,
0: evet, manifesto da olur ya valla.
1: Manifesto
0: vallahi.
1: Muydu? Neyse.
0: Olur
1: ya da
0: olur.
1: Haftanın da... raporunu mu ne yapıyorduk? Bir şey yapıyorduk ya. İşte yine Özlem ablanın fantazileri. Neyse.
0: Aşk olsun
1: bugün
0: ya.
1: Bugün günlerden cuma.
0: Evet.
1: Ve günün sözünü yine Tamer Bey bana attı. Ben seslendireyim diye.
0: Hadi bakalım.
1: Şimdi size onu seslendiriyorum. İyi dinleyin.
0: Tamer Bey İspanyalardan.
1: Dinliyor musunuz?
0: Dinliyoruz.
1: Dinliyorsunuz.
0: Dinliyoruz.
1: Ne kalem yazabilirsiniz?

Viyana'dan. Emine Sultan çok güzel bir bahar fotoğrafıyla gelmiş. Gelincikler. Erken değil mi onların açması için ya? Merhaba Özlem ablam, hoş geldin. Hayırlı cumalar, iyi yayınlar. Güzel bir gün olsun. Kocaman öpüyorum seni, ben de seni kocaman öpüyorum. Bu arada fotoğrafa bayıldım. Burdurlu Mehmet bizlerle birlikte. Bir dakika, bu mesaja biraz sonra yer vereceğim. Dur.

Selam ablam, sesini duydum, yüzüm güldü. Veysel. Moralim bozuktu sabahtan beri. Boş ver şimdi. O moral bozukluklarına bir dur diyoruz. Pauzeye basıyoruz. Cemile kız ne gezersin. İyi ki varsın, sayende az da olsa yüzümüz gülüyor. Valla bilmiyorum da. Ya Veysel, şunu söyleyebilirim. Sıkıntılar bazen gerçekten de bizi çok daraltıyor. Ne bileyim, bazen sebepsiz canımız sıkılıyor. Bazen de birileri canımızı sıkıyor, ciddi. Ama hayatta her şey geçici değil mi? Her şey. Çok güzel bir video göndermiş ya, süper. Şu an böyle bir yere doğru gidiyorum kafa dinlemeye. Ya oradakiler seni rahat bırakacak mı? Ömercan'dan güzel Fadime şarkısını rica edebilir miyim? Doğru mu okudum? Selamun aleyküm, iyi yayınlar kızım. Hayırlı cumalar herkese. Erdatlı babamdan gelmiş. Bulutlara bak sen. Ya benim fotoğraflarda bulutlar acayip etkiliyor. Abi nasıl bir şey, içine çok güzel fotoğraflar. Erdatlı babacığım, ne güzel bir yerdesin. Bu arada Raşit'in gülüşünü Erol Taş'ın gülüşüne yok demiş sonra. Erol Taş gibi sonra yok demiş. Kaba sakal gibi. Vay, bilmiyorum da çok hoşuma gidiyor Raşit'in gülüşü gerçekten.

Bu arada Songül'cüm merhaba. Ispartalı Ayşe'nin çok selamı var sana. Havaalanındaymış Songül. Allah Allah, bugün havaalanında ikinci kişi. Zuhal'den sonra Songül. Songül'cüm iyi yolculuklar. Öpüyorum seni.

Evet, şimdi Burdurlu Mehmet'in mesajına böyle bir U dönüşü yaptım. Günün sözünü paylaşmış. Bir taşı 10.000 defa havaya atsan uçmayı öğretemezsin demişler. Enerjinizi doğru işlere, vaktinizi size iyi gelen insanlara harcayın. Unutmayın ki taştan kuş, kuştan da taş olmaz. Çok güzel değil miydi? Ya hep söylüyorum değil mi? Yani son dönem insanının en büyük sıkıntısı şu. Olur olmaz şeylere çok zaman ayırıyor. Gerçekten. Çok zaman ayırıyor. Ve o zaman aslında hayatından gidiyor. Şimdi gerçekten de yer çekimi diye bir şey var. Taşı milyon defa gökyüzüne atın. Ne olacak? Uçabilir mi? Uçamaz. Çünkü yer çekimi var ve ağır. Siz şimdi durmadan taşı uçurmaya uğraşırsanız valla çok büyük zaman kaybedersiniz. O yüzden doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanda buluşmayı bilmek lazım. Nasılsınız Özlem Hanım? Mehmet, iyiyim ya, çok iyiyim. Sizleri görüyorum, daha iyi oluyorum. Hayırlı cumalar, iyi yayınlar. Burdurlu'dan herkese selamlar. Veysel, istediğin şarkı bu mu?

Valla Ömercan'dan güzel Fadime'm yok da güzel Eminem var. O da bu. Doğru mu? Hiç bilmediğim şarkıları istiyorsunuz. Ela Ayşe'ninkini yani versem mi vermesem mi arada kaldım mermiler falan. Evet efendim, önce sevgili Zuhal'i bir yolcu edelim. Emre Aydın'dan çok sevdiğim bir çalışmayı istemiş. Çok uzun zamandır da dinlemedim. Gerçekten de güzel bir çalışma. Yani en azından benim sevdiğim çalışmalardan. Ve radyolarının diğer yüzündeki tüm dostlara armağan etmiş. O çalışmayı da aldım sıraya.

Yani Veysel, bana Fadime arattırıyorsun. Evet, Emre Aydın'a geçmeden önce şöyle birazcık muhabbet edelim. Bugün ne yapacağız? Bilenler bilirler, programı ilk defa dinleyenler bilmiyorlar tabii ki. Programı Ramazan'dan sonra dinlemeye başlayanlar da bilmiyorlar. Ama Ramazan'da benimle birlikte olmayı tercih edenler hatırlarlar. Biz Ramazan'da her gün bir mottoyla güne imzamızı attık. Ve dedik ki Ramazan bittikten sonra da biz bu mottoları 365 güne yayalım. Hani genellikle böyle oluyor ya, özel günlerde böyle bir coşuyoruz. Çok fazlasıyla hatırlıyoruz, doğruluyoruz, düzeliyoruz. Sonra bir süre sonra eskiye dönüyoruz. Ama öyle yapmayalım dedik. Bu mottoları bütün seneye yayalım. İşte bugün 5. mottomuz bizlerle birlikte olacak. Onu konuşacağız. Hemen ilk soruyu sorayım efendim ben size. Paylaşmak sizce nedir?

Demetciğim merhaba. Selamun aleyküm güzellik. Ve aleyküm selam canım. Şükür yine yeniden kavuşturana sesindeyim, seninleyim ablacığım. Öpüyorum seni kocaman. Ne cahiller gördü gerçekten. Sarıldım sana sımsıkı. Ben de sana.

Evet, çok geleneksel, çok klişe, çok kalıpsal, daha önce de birçok yerde gördüğünüz bir hikayedir. Rahmi Koç'a ithaf edilir ama aslında anonimdir. Evet, bir zarf bırakır oğluna, işte o zat-ı muhterem, der ki ben öldükten sonra açılacak bu zarf ve ben der şey vasiyet ediyorum, beni çorabımla gömsünler. Böyle bir vasiyet bırakır. Neyse, vefatından sonra oğlu cenaze yıkanırken ısrarla çorabı çıkarmayacaksınız, babamın vasiyeti, mümkün değil derler. Mümkün değil. Ve çorap çıkarılır. Cenaze defnedilir. İşte vasiyetten bir tanesi de beni gömdükten sonra bu zarfı açıp okuyabilirsin diyedir. Oğlu cenazeden sonra zarfı açar heyecanla ve babasının yazısıyla karşılaşır. Gördün değil mi? Bir çorabımı bile götüremedim. Dünya böyle bir yer. O yüzden biraz dikkatli olmak lazım. Başka şeyleri biriktirmek lazım. Başka şeyleri. Evet, hayatta kalmak için ve ayakta kalmak için, birazcık da düzgün yaşayabilmek için bazı şeylere, bazı materyallere çok ihtiyaç var. Amenna. Ama hırs yapmanın da bir manası yok. Kimse hiçbir şeyi öte tarafa götüremiyor.

Evet, bu dünya bir merhaba ile bir hoşça kal arasında yaşanıyor. Hep öyle. Sadece ölümde değil, dostluklarda, ilişkilerde, günde, güne merhaba diyoruz. Sonra akşamda hadi iyi geceler diyoruz. Ya gerçekten de bu şarkıyı o kadar özlemiştim ki Zuhal. Özlediğimin farkına vardım. Ya çok güzel bir şarkı. Çok güzel bir yorum. Hiç görmedim. Bu arada Erdatlı babam Erik Dalı'nı salla, Kemal oynasın bir bakalım. Ya dur şimdi bir dakika, formatı değiştik. Erik Dalı'na dönmeyelim bence. Kemal oralarda mısın? Dans ettik durmadan. Dur bakayım, Kemal buralarda mı? Camlar üstünde. Sen öyle. Of çok güzel. Zuhal bitirdin beni. Erirken. Evet, paylaşmak sizce nedir? Böyle aklınıza gelen ilk cümleyi yazmanızı istiyorum. Paylaşmak açgözlü olmama halidir demiş Emrah. Sevgili Zuhal demiş ki, paylaşmak her şeyi yalnızca kendine saklamayıp başkalarıyla da pay etmektir. Paylaştıkça sevgi ve mutluluk çoğalır. İhya bizlerle birlikte, hoş geldin. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Kolay gelsin, iyi yayınlar, yeni gelebildim. Hoş geldin. Evet, sevgili Fatoş demiş ki, dünya malı dünyada kalır, yiyin için paylaşın, bölüşün. Çok güzeldi. İyi bir slogan. Gerçekten iyi bir slogan. Ama artık paylaşmıyoruz Fatoş. Hiçbir şeyi paylaşmıyoruz. Ne duygularımızı, ne dertlerimizi, hiçbir şeyi paylaşmıyoruz. Ve o yüzden de çok yalnızız. Ya da kalabalıkların içinde yalnızız. Neden paylaşmıyoruz? Nasıl bu hale geldik? Konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Ama önce şu şarkıyı bir dinleyelim. Zuhal'cığım, herkes armağan etmişsin ama vallahi önce bana gelsin.

bazı şarkılar çok tehlikeli. Alıyor bizi bir yerlere götürüyor. O yüzden çoktandır dinlemiyorum demek ki. Böyle bir bam telime bastı.

Evet, çok güzel bir mesaj geldi Emrah'tan. Paylaşmak vazgeçebilmektir. Biraz açar mısın Emrah? Hoşça kal, olacak var sen. Hiç böyle düşünmemiştim mesela ben. Durmam boşluklarında ben. Bu arada Gülşadiye çimleri biçmeye başladı. Başlamış mı acaba? Vallahi çim biçme makinesini görüyorum. Çim biçmeye başlıyorum. Hava bozmaya başladı. Hafta sonu ses gürültü yapmak cumartesi günü 1'den sonra yasak. Of arkadaş ya. Nasıl bir şey? Aman ne güzel bir kural. Hafta sonu cumartesi günü saat 1'den sonra 13:00'dan sonra çim makinesi çalıştırmak yasak. Gürültü yapmak yasak. Ve o fotoğraf için teşekkür ediyorum ya. Çok güzelsin. Maşallah sana, kolay gelsin. Bu arada hoşça kalı dinlerken bu şarkı geldi aklıma. Çok güzeldir ya.

0: Pekin.
1: Nerede telli duvaklı evvelli zaman aşkları? Nerede o allı güllü sevdanın şarkıları? Nerede o ömür boyu huzur veren dostluklar? Güneşin vedasıyla düşen yapraklar. Yanaklara mendil olan omuzlara ne oldu? Samanlıkta seyran olan gönüllere ne oldu? Herkes kalbini yormuş, sevmeleri unutup, aşklar sahile vurmuş, şişe içmiş.

İşte öyle çok şeyi kaybettik ki, öyle çok insanlık kan kaybına uğradı ki, bugün geldiğimiz noktada paylaşmak dediğimiz şey, paylaşım dediğimiz şey sadece sosyal medyayı akıllara düşürüyor ne yazık ki. Şimdi...

Evet, toparlanalım. +42 360 130 19 79. Hala yazmayanlar var. Dinleyip de yazmayanlar var. Onları görüyorum. Evet, bugünkü mottomuz paylaşmak eksiltmez, iyiliği de insanı da çoğaltır. İnsan bazen yanılıyor. Yani yanılıyoruz, insanız neticede. Elimizdekini verirsek azalacağını zannediyoruz. Sevgiyi paylaşırsak tükeneceğini zannediyoruz. Zamanı bölüşürsek bana zaman kalır mı diye düşünüyoruz. Ekmeği ikiye bölersek doyar mıyız diye düşünüyoruz.

0: Fadime merhaba. Hoş geldin. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Mehmet merhaba. Özlem Hanım hoş geldiniz. Sizi aramızda görmek çok güzel. Vallahi sizleri de aramızda görmek çok güzel. Karşılıklı.
1: Duygular şelale.
0: Keyifli ve güzel yayınlar diliyorum ve Hollanda'dan Viyana FM dinleyicilerine selamlar gönderiyorum. Biz özgürüz diyen yasaklar ülkesi. Evin önünde araba yıkamak yasak ama biz Türk'üz, yasakları severiz. Paylaşmak diye bir şey var mı, kaldı mı acaba? Olsun, sosyal medyada da paylaşmak güzel. Bu şekilde yoğun çalışmaya rağmen geziyormuş gibi gösterebiliyorsun mesela. Çok iyiydi ya. Yani vatandaş deli gibi hunharca çalışıyor. Böyle nasıl hunharca çalışıyor? Paylaşımlara bakıyorsunuz. Oo, keyifler yerinde. Ama niye ya? Adaletin bu mu dünya diyorsunuz sonra. Ayşe, o kadar ısrar ettin ki şarkı yasaklı değil, korkma. Ya ne bileyim, sözleri biraz tuhaf geldi. Mermiler, sekmeler falan aldım sıraya. Merak ettim. Valla merak ettim. Aldım sıraya, gideceğim kahvemi yapacağım ondan sonra. Emrah demiş ki insanlar bencil oldu. Dertlerini, sıkıntılarını bile paylaşmaz oldu. Para, pul, mal, mülk, sevgi. Onlar hak getire. Çünkü ahlak çürüdü. İnsanlar kendilerini korumaya çalışıyorlar. Evet, bu mesaja geri döneceğim. Radyonuz açık olsun. Bu mesajla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Aslında ne kadar enteresan. En son neyinizi paylaştınız? Ne paylaştınız? Yani ben sosyal medyadan, social medyadan bahsetmiyorum. Sosyal medyayı bir kenara koyun. En son biriyle ne paylaştınız? Erdatlı babam demiş ki, Mehmet'e dün biraz takıldım. İstemiyorsa biraz az takılayım. Ya Mehmet kapı çalınıyor, Ayşe kapıya bak. Ama Mehmet, 4 saat 4, bu saatte benim kapıya bakmam doğru mu? Sen bak bak, ben arkandayım, merak etme. Bu neydi Ayşe? Allah'ım, erik dalını vermedim yayına.
2: Yol ver kralına, alayı gitsin, salla dünyayı, uykusu gelsin, onu bunu bırak. Herkes yolunda,
0: yok artık ya.
2: Seksin, alemde teksin.

0: Armiler teksin, Arembe teksin. Ayşe ya. Hiç sevmedim. Hiç güzel. Hiç beğenmedim. Yanı bırakıp gidip kahve yapamıyorum.
1: Hayatım,

0: Yok artık. Yok artık.
1: Ama Ayşe'yi kırmadım, aldım yayına, bir sürü de laf söyledim. Ayşe diyecek ki vermeseydin iyiydi yani. Evet efendim, ben gideyim kahvemi yapayım. Bir dakika, bir sesli mesaj geldi. Ayşe'den geldi. Dur bir dakika. Şöyle bir durduralım. Bakayım ne demiş.
2: Ablacığım, bu şarkıyı ben sana armağan ediyorum.
0: Bak şimdi.
2: Alemde teksin. Sen kraliçesin. Seni çok seviyorum. Öpüyorum.
0: Bir de bana armağan etmiş. Bak sen.
1: Yok ya, kendime şarkı yapacağım. Karar verdim. İnsan kendine şarkı yapabilir mi acaba? Yapar herhalde. Bu arada en sevdiğim fotoğrafla gelmiş. Ayşe seyir halinde. Dijital ekranda Özlem Ayral Keyfek Eder Zamanı. Zamanını uyduruyorum yalnız. Özlem Ayral Keyfek Eder Keder Viyana FM. Sar duymaz uydurur. Teşekkür ediyorum. Çok öpüyorum. Bana armağan ettiğin şarkıyı da aldım, sol yanıma yasladım. Neyse. Bu arada en son ne paylaştınız diye bir soru sordum. 2 saat önce sevgimi paylaştım demiş Zuhal. Çok güzeldi. Seni karanlıklara bırakmak istemezdim. Anılarımı son. Yalçın Emine. Canım benim, çok güzel ya. Çok güzel. İyi yayınlar canım benim. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Artık yavaş yavaş gideyim, kahvemi yapıp geleyim. İki güzel eser sizlerle ve benimle birlikte olacak. Kahvemi yaparken ben de radyomu dinleyeceğim. Bu şarkıyı da çok özlediğimin farkına vardım. Programa hazırlanırken dedim ki ya, ne güzel şarkılar yapmışlar zamanında. Vallahi ya. Şimdi yok böyle güzel şarkılar. Bu arada bugün böyle 12 saat önce, 13 saat önce dijital platformlara düşen yeni çalışmaları da aldım. Çok güzel bir iki tanesi var. Bayılacaksınız. Lütfen radyonuz açık olsun. Evet, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket ve Pindrinks'in katkılarıyla Keyfe Keder devam ediyor. Radyonuz açık olsun. Artı 43-660-130-1979 WhatsApp mesaj hattımız. Mesajlarınızı bekliyorum. Birinci sorumuz, paylaşmak sizce nedir? İkinci sorumuzla en son kiminle neyi paylaştınız? Emrah'ın mesajına geri dönüş yapacağım. Şöyle okunmadı olarak işaretleyeyim. Bu mesajın üzerine biraz konuşmak istiyorum. Sizden gelecek olan mesajlar önemli. Keyfek Eder programı interaktif bir program. Yani biz bu programı karşılıklı işliyoruz. Beni tek bırakmayın. Tamam mı? Bak, gitmeden Mehmet'ten bir mesaj gelmiş. Dur bakayım. Arkadaşlar, istediğiniz kadar takılın. Sonuçta hepimiz keyfimize göre eğlenceli ve güzel vakit geçiriyoruz. Bence de. Benim için hiçbir sorun yok. Sizleri seviyoruz. Valla ben de sizi seviyorum. Hadi kahvemi alıp geleyim.

Evet, ilk yudumu alıyorum. Bu arada Zuhal uçakta şu anda. Ay, böyle fotoğraflar beni çok etkiliyor. Hadi bakalım, iyi uçuşlar. Herkese afiyet olsun. Pazartesi evimden görüşmek üzere ablacığım. Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı, güzel bir hafta sonu diliyorum. Seni kocaman öpüyorum demişsin. Ben de seni kocaman öpüyorum. Hadi sen suyundan bir yudum al. Su gibi var evine, yuvana inşallah. Ben de hemen kahvemden alıyorum. Afiyet olsun.

Cansu. Cansu, bilmiyorum farkında mısın ama çok güzel bir ismin var. Can ve Su. Gerçekten çok kıymetli bir isim. Cansu, hoş geldin. Ben de buradayım Özlem ablam.

Evet, sevgili Ayşe'den bir fotoğraf gelmiş. Mehmet, arabanı mı temizliyorsun? Ne keyifli bir iş, değil mi? Mehmet arabasını temizliyormuş. Kolay gelsin. Çok keyifli işlerdendir. Yani aracınızı kendiniz temizlediğinizde başka bir haz alırsınız. Kolay gelsin.

Evet efendim, sordum sormaya devam ediyorum. Paylaşmak sizce nedir? En son neyi paylaştınız, kiminle? Mesela Ayşe, en son azıcık kalan tahinli haşhaşlı kremamı paylaştım Mehmet'le. Şimdi bu çok özel bir durumdur, biliyor musunuz? Azıcık kalmıştır ve en sevdiğiniz şeydir tahinli haşhaşlı krema. Ve bunu paylaşmak büyük bir iştir aslında.

Evet efendim, hareketli bir başlangıcın ardından böyle biraz tempoyu düşürelim ve biraz muhabbet edelim. Son zamanlarda bazı duyguların ya da bazı eylemlerin ya da bazı hareketlerin ortadan kalktığı, zaman aşımına uğradığı, arşiv raflarında yerini aldığını biliyoruz. Bunlardan bir tanesi mesela Vefa. İstanbul'da bir semt adı diye bir espriyle başlayan ve bugün geldiğimiz noktada gerçekten de Ahde Vefa'nın konuşulduğu ortamlarda çok fazla bulunmaktan hoşlanmadığımız bir dönemdeyiz. Bunun sebebi geldiğimiz noktada birçok şeyi kaybettik. Artık o kadar çok kan kaybına uğradık ki sadece şunu düşünüyoruz. Yani bunu kendinize de itiraf edin. Sadece kendi hayatımızda ayakta kalabilmek ve doğru olabilmek. Sadece ben doğru olabileyim, doğru kalabileyim. Gerisi artık ben uğraşamıyorum oralarla gibi bir psikolojiye kapılıyorsunuz. Çünkü o kadar çok yozlaşma, o kadar çok yoldan çıkan, o kadar çok unuttuğumuz, o kadar çok kaybettiğimiz değer yargımız var ki geldiğimiz nokta bu. Kendimi kurtarayım, aman o yetecek artık. Çünkü eğer dışa açılmaya başladığınız an orada kendinizle de çelişebileceğiniz bir sürü hareketin içinde buluyorsunuz kendinizi. Yani en basitinden trafiğe çıktığınızda bile ya yolu paylaşmak diye bir şey var ya, yolu paylaşmak diye bir şey var. Koskoca şeritler konmuş. Yani sen de yoldasın, o da yolda. Arkadaş paylaş şu yolu. Ne yapmaya çalışıyorsun? Yani en basit örneğinden. O zaman diyorsun ki ben geçeyim sağ şeride. Kimseye bulaşmayayım. Aman ne yapacağım ya? İsterlerse bana acemi desinler. Ben kendi halimde kendimi koruyarak yola devam edeyim. Hayat da aynı şekilde devam ediyor. Aslında bir taraftan da çok huzursuzuz. Bir şeyler yapamadığımız için, bir şeyleri düzeltemediğimiz için, bir şeylere böyle bir imza atamadığımız için bir yandan da çok huzursuzuz vicdanen. Ama inanın geldiğimiz noktada ben birçok zaman şeyim artık, yani ben doğru kalabileyim de, ben düzgün kalabileyim de, aman kendimi bir korumaya alayım danın derdindeyim. Eminim birçoğunuz da aynı şeyi düşünüyor. Şimdi biz tabii ki Viyana FM olarak daha ziyade Avrupa'dan dinleyicilerimiz var. Oradaki şartlar birazcık daha farklı ama kendi ülkemize baktığımız zaman, ki sizler de Sıla'ya geldiğiniz zaman zaten yaşıyorsunuz, zaten görüyorsunuz. Çünkü sizler de buranın insanısınız, neticede orada yaşasanız bile buradaki olayları görünce Allah'ım izin bitse de ben tekrar evime dönsem oluyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla kaybettik. Özellikle kaybedenler kimler? Dünya bazında evet bütün ülkelerde birçok kayıp var ama işte az gelişmiş ülkelerde bu kayıp birazcık daha fazla. Çünkü az gelişmiş ülkelerin bazı şeyleriyle oynamak çok kolay. Kültürüyle oynamak, dini inancıyla oynamak, aile yapısıyla oynamak, dostluk ilişkileriyle oynamak çok kolay. Ve bunu elinde tutan bazı güçlü devletler bunu çok iyi uyarlıyorlar ve geldiğimiz noktada hakikaten de biraz sıkıntılıyız. Evet, bugün paylaşmak diyoruz. Paylaşmak nedir? En son ne paylaştınız diye de bir soru sordum. Sizlerden gelecek olan cevaplara, yorumlara, notlara bakıyorum. Öncelikle şu Demet'in mesajına da bir okunmadı olarak işaretleyeyim. Emrah'ın mesajına şöyle bir U dönüşü yapmak istiyorum. Çok fazla konuşamadım şarkı üzerine olduğum için. Böyle şarkı üzerine de çok böyle detaylı konuşmak istemiyorum açıkçası. İnsanlar bencil oldu, dertlerini, sıkıntılarını bile paylaşmaz oldu. Şimdi burada bir nokta koyalım. Niye dertlerimizi ve sıkıntılarımızı paylaşamıyoruz artık? Niye paylaşamıyoruz? Ben yayınlarda bile yaşıyorum bunu. Bazen öyle konular seçiyorum ki yazamıyorsunuz, yazmak istemiyorsunuz, paylaşmak istemiyorsunuz. Çünkü ortada paylaştığınız şeyin size yolsu elektrik olarak geri döneceğini düşünüyorsunuz. Evet, insanlar neden dertlerini, sıkıntılarını birbirleriyle artık şeffaf bir şekilde paylaşamıyorlar? Bu sadece bencillikle alakalı değil bence. Yani sadece bencilliğe
bencillikle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Artık korumak zorundayız kendimizi. Çünkü geldiğimiz noktada adam beni bel altından vurmak için bir zaman söylediğim şeyi aradan zaman geçiyor bana kullanıyor. Bel altı vuruşu diyoruz biz buna. O yüzden de arkadaş ne paylaşacağım derdimi, sıkıntımı, zaaflarımı, zayıflıklarımı? Eğer öğrenirse benim zayıflığımı, öğrenirse benim dertlerimi, yarın bana bu yol, su, elektrik olarak geri döner demiyor muyuz? Diyoruz. Sonra mesajın devamında para, pul, mal, mülk, sevgi onlar hak getire. Evet, gerçekten hak getire. Çünkü ahlak çürüdü, insanlar kendilerini korumaya çalışıyor. Bak aynı mantık. Ben mesajı unutmuştum bu arada konuşmamı yaparken. Evet, artık sadece kendimizi korumanın derdindeyiz. Ahlaki değerlerimizi korumanın derdindeyiz. İnsanlığımızı koruma derdindeyiz. Doğru bir çizgide yürüyebilmenin derdindeyiz. Bu yüzden de birçok şeyi paylaşmanın çok doğru olmadığını düşünüyoruz. Oysa ki biz Ramazan'da 5. motto olarak dedik ki paylaşmak eksiltmez, iyiliği de insanı da çoğaltır.

Mehmet demiş ki paylaşmak paylaştıkça çoğalmaktır. Paylaşılan her şey daha da bereketlenir. İnsanın ne kadar süre yaşadığı değil de yaşadığı süreye ne kadar güzellik sığdırdığı önemlidir aslında. Çünkü yıllar değildir ömre değer katan. Kattığın değerlerdir yılları değerli kılan. Emek verdiğin ve paylaştığın her şey ama her şey senindir aslında. Paylaşılan her şey gün gelir döner dolaşır sahibini bulur. Sevgiyle büyüttüğün ve paylaştığın her bir şey canlanır, hayat bulur. Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Şimdi bakın burada bir es diyorum, devamı var. Bu slogan aslına bakarsanız belki de en çok kullanmamız gereken sloganlardan. Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Niye bölünüyoruz o zaman? Niye gruplara ayrılıyoruz? Niye ocu bucu deniyor? Niçin madem bunu biliyoruz da niçin birlik olmak için birazcık çaba sarf etmiyoruz? Neden? Geçenlerde bir şey yaşadım. Bunu da paylaşmasam çatlarım. Efendim ben hanım günlerine falan çok katılan bir kadın değilim. Hem zamanım yok hem de o hanım günlerinde kavga ediyorum genellikle. Bu yüzden de altın günü vesaire türevlerine çok beni çağırmazlar. Bilirler. Gitmeyeceğimi de bilirler. Davet edildiği zaman da icabet etmek gerekir. Geçtiğimiz aylardan bir tanesine böyle bir yere icabet etmek durumunda kaldım. Neyse girdik hoş bey sohbet. Ben birini sordum. O nerede niye gelmedi falan. Yo dediler onu almıyoruz artık aramıza. Niye ki dedim. Anlatılan şeyi anlatmayacağım ama midem bulandı. Gerçekten midem bulandı. Ne kadar gereksiz cümle varsa o sohbetin içindeydi. Ne kadar söylenmemesi gereken şey varsa o sohbetin içindeydi. Allah aşkına yapmayın bunu. Bakın bugün günlerden cuma. Özellikle mottolara yer veriyorum. Biz Ramazan'da 5. motto olarak bunu işledik. Allah aşkına ben sizin yapmayacağınızı düşünüyorum ama yine de söylemeye ihtiyacı duyuyorum. Bunu yapmayın. Çok güzeldi be. Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. İslam'ın güzel dinimizin de 5 şartından bir tanesidir paylaşmak. Ne varlık ne yokluk kalıcıdır aslında. Hepsi de bir emanettir bizlere. Emanetleri hakkıyla taşıyanlardan olalım inşallah demiş mesajında demek çok güzeldi. Düşüncelerinin hepsine katılıyorum. Çok güzeldi ya. Muazzam güzeldi. Ve demiş ki sonra en son yakın bir arkadaşımın sıkıntılarını paylaştım. Yükü hafifledi. Hamdolsun şimdi çok daha iyi durumda. Evet arkadaşlar değerli yol arkadaşlarım biz hafta içi her gün 2 saat 2,5 saat zamanı paylaşıyoruz. Farkındaysanız bütün program kuşaklarıma çok özel itina gösteriyorum. Yani bazen çok yorgun oluyorum, yorgunluğumun ötesinde zaman ayırıyorum. Bunun en önemli sebebi bu. Vaktimiz boşa geçmesin, zamanımızı güzel paylaşalım. Şaşırdık mı Erdatlı babacığım? Böyle bir mesaj bekliyordum senden. Kalbimi Emine ile paylaştım. O beni bırakıp gitse de. Yok be, şakadır o. O seni bırakabilir mi? Bence bırakamaz.

Bir gülüşü paylaşırsın, karşındaki insanın içindeki karanlık bir odada ışık yanar. Bir lokma paylaşırsın, sadece mide değil, gönül doyar. Bir cümle paylaşırsın, bir insanın hayata tutunuşu değişir. Çünkü iyilik matematik bilmez. İyilik bölündükçe artan,

Paylaşmak sadece vermek değildir. Birini anlamaya gönül açmaktır. Bir yorgunluğu birlikte taşımaktır. Bir umudu omuz omuza büyütmektir. Ve en önemlisi, paylaşmak insanı insana yaklaştırır. Yalnızlığı azaltır. Kalpleri birbirine köprü yapar.

0: Şenol, söz sende.
1: Merhaba Özlemciğim, hayırlı
0: Merhaba
1: yayınlar,
0: Şenolcuğum.
1: hayırlı cumalar,
0: Hayırlı cumalar.
1: güzel bir yayın olur inşallah. Ben eve geldim,
0: Oh mis.
1: klasik balkonları falan yıkadım.
0: Oh.
1: Şimdi
0: Vallahi.
1: alışverişe gidiyorum. Ayıptır söylemesi bizim kız balkonda ızgara istedi. Bir şeyler
0: Ya.
1: alayım, onlara yapayım.
0: Ne güzel.
1: Gönülleri olsun.
0: Paylaşıyor işte
1: Hava da
0: bak.
1: güzel çünkü pazartesiden sonra bozuyor hava. Resmen bir hafta boyunca sonbaharı yaşayacağız. O yüzden değerlendirelim dedik.
0: İyi
1: Yani
0: yaptınız.
1: koşturmaca şimdi markete gidiyorum, mega marka. Oradan alışveriş, oradan eve gel.
0: Hadi
1: Evi
0: bakalım.
1: bir süpürmemiz lazım.
0: Keşke Nova'ya gitsen.
1: Silip bir temizlememiz lazım. Bu Viyana'da şu anda şöyle bir sorun var. Türkiye'de var mı bilmiyorum. Sahara tozu var.
0: Yok.
1: Biz de en üst kattayız, 6. katta. Bizim evde bayağı oluyor böyle, camı falan biraz aralıklı bıraktık mı? Yani 2 günde bir temizlik.
0: Hadi bakalım.
1: Anlayacaksın. Yani başımıza bela oldu. Öyle yani. Bugünkü program böyle.
0: Hadi bakalım.
1: Kulağım sende. Güzel bir konu olursa dahil olmaya çalışırım.
0: İyi
1: Herkese
0: alışverişler.
1: hayırlı günler.
0: İyi alışverişler ve kolay gelsin.

0: Evet, ne güzel bir şarkıydı. Zara yorumuyla Sana Olsaydı. Bu arada Demet'ten çok güzel bahçesinden papatya fotoğrafları geldi. Seninle de bu güzellikleri paylaşıyorum. Bahçemden demiş. Ay ne kadar güzeller ya. Maşallah, Sübhanallah. Ya etrafımıza baktığımızda o kadar güzel şeyler, o kadar güzel şeyler var ki. Ne yazık ki etrafımıza bakmaya da çok fazla vaktimiz olmuyor galiba. Evet, Yusuf hocamın mesajına bakıyorum. Selamun aleyküm bizim kız, camiden çıktım. Rabbim kılmış olduğumuz namazlarımızı, dualarımızı kabul etsin. Amin diyorum. Bütün dostlarımıza selam ve sevgiler gönderiyorum. Allah'a emanet olunuz demiş. Çok güzel Viyana'dan böyle küçük bir kare paylaşmış. Teşekkür ediyorum hocam. Şu hazin aşk yolunun sonunda seninle paylaşacağım tek şey kalbim olur. Gittiğin yerlerde kalpsiz görünme. Wow! Şu hazin aşk yolunun sonunda seninle paylaşacağım tek şey kalbim olur. Gittiğin yerlerde kalpsiz görünme. İhya! Attın gene imzanı. Çok güzeldi. Bu arada kahve zannediyorum değil mi? Kahve gibi. Vallahi bence kahve. O zaman hadi birer yudum alalım karşılıklı. Afiyet olsun. Almanya'ya sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Sevgili Derya bizlerle birlikte. Deryacığım, öpüyorum seni. İyi ki varsın. İyi ki, iyi ki, iyi ki, iyi ki. Ve sevgili Gülcan'cığım, merhaba. Gözüm bugün seni aradı. Alışmışım. Merhaba Can ablam, iyi yayınlar diliyorum. Ben bugün biraz geç kaldım ama geldim. Öpüyorum seni çok. Ben de seni çok öpüyorum. Hayatta hep söylüyorum, valla çok tekrar ettim ama bazen bazı şeyleri tekrar etmek lazım. Merak etmeyin, hayatta hiçbir şey geç kalmıyorsunuz. Her şey olması gerektiği zamanda oluyor. Ve bir sesli mesajımız var Ispartalı Ayşe'den.
1: Selamlar ablacığım.
0: Merhaba.
1: Nisan Nur'a sordum yanımda.
0: Evet.
1: Anneciğim dedim, en son kiminle ne paylaştım?
0: Çok güzeldi.
1: Dedi ki, en son dedi arkadaşımla geçmişte bir anımı paylaştım. Geçmişte yaşadığım bir anımı paylaştım. Ben paylaşınca o da benimle bir anısını paylaştı dedi.
0: Ay ne kadar güzel. Bak ne kadar güzel. Öpüyorum Nisan Nur'u. Akıllı kız ve selam. Efendim bir düşünün bakalım. Hiç tanımadığınız birine uzattığınız küçücük bir destek. Öyle çok büyük desteklere gerek yok. Neyse, radyosunu yeni açanlar için de bir açıklama yapalım. Ramazan ayında mottolara yer vermiştik ve işte 365 güne yayabilmek için mottoları tekrar tekrar ele alıyoruz. Bugünkü mottomuz paylaşmak eksiltmez, iyiliği de insanı da çoğaltır. Ve şöyle bir soru sordum. Paylaşmak sizce nedir ve en son kiminle ne paylaştınız? Evet, küçücük bir destek dedik. Yani böyle çok büyük hareketlere de gerek yok aslında. İşte o verdiğiniz küçücük destek, minicik destek yıllar sonra onun bir başkasına umut olmasına sebep olabilir. Siz farkında bile olmazsınız, iyilik zinciri büyür. Bu bir zincirdir ve o zincirin ilk halkasında siz varsınızdır. Bu nasıl güzel bir şey. İşte bu yüzden de hep söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Paylaşmak eksiltmez. Peki neyi paylaşacağız ya da ne kadar paylaşacağız? Efendim herkesin paylaşıma yüklediği anlam kendi hayatınca, kendi kararınca farklıdır. Kimi parasını paylaşır, kimi sevgisini paylaşır, kimi zamanını paylaşır, kimi lokmasını paylaşır. Yani neticede paylaşırken hissettiğiniz o duygu. O çok önemli. Mesela şey geldi aklıma, merhamet. Merhameti paylaştıkça merhamet çok derin bir hal alır. İyiliği paylaştıkça dünya biraz daha yaşanır hale gelir. Ve belki de geldiğimiz noktada toparlayabiliriz. Birer birer toparlayabiliriz. Bu aslında çok da zor bir şey değil. Ya bu hayatın çivisi çıktı. Ben ne yapabilirim ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Ya küçük küçük şeyler çok büyük halkalara sebep olur. Lütfen bunu unutmayın. Hani paylaşmakla ilgili konuşuyoruz ya. Hadi bugün programdan sonra bir şey paylaşın. Sosyal medyadan bahsetmiyorum. Bak hep paylaşım deyince herkesin aklına öyle bir şey geliyor. Sosyal medya dışında bir şey paylaşın. Ve işte paylaşmak deyince çoğunun aklına para, pul ya da maddi değeri olan materyaller geliyor. Ama ben biraz daha farklı düşünüyorum bu konuda. Diyorum ki belki de en büyük zenginlik cebimizde değil, bir başkasının kalbinde bıraktığımız izde. Ne dersiniz? Evet, yepyeni bir çalışma intizardan geldi. Ben intizarın bu çalışmasını dinlediğimde 12-13 saat önce dijital platformlarda yerini almıştı. Çok beğendim. İntizar zaten çok güçlü bir yorumcu. Hadi intizarın son çalışmasını birlikte dinleyelim.
2: Kalbime tutmayan tövbedesin.
0: Ya çok güzel bir mesajdı bu arada. Arada sizinle olmayan aklımı paylaşıyorum. Erdatlı babacım ya, alemsin. Bence çok güzel şeyler paylaşıyorsun. Abla ben en son bir sene önce arkadaşıma bir sırrımı paylaştım. O da beni sırtımdan vurdu. O zamandan beri kimseye bir şey paylaşmadım. Arkadaş seçmek, o zaman anladım ki arkadaş seçmek çok zormuş. Bu mesaja döneceğim. Veysel'den gelmiş bu mesaj. Bu mesaja döneceğim Veysel. Şöyle bir okunmadı olarak işaretlemek istiyorum. Evet, okunmadı olarak işaretledim. Bu arada kahve fotoğrafı geldi Ayşe'den. Oo, benim bir sürü kahvem var daha. Manzara çok güzel yalnız Ayşe. Şenol'dan bir sesli mesajımız var. İntizarı dinleriz. Şöyle bir durduralım müziğimizi. Şenol söz sende.
3: Bu konuya aslında çok cevap verilir her yönden.
0: Her yönden evet.
3: Ama benim en başta vermek istediğim cevap, açık konuşmak gerekirse ben insanlığımı paylaşıyorum. Yani benim için bitmiş, tükenilmiş bir insanlık var ortada.
0: Benim için de
3: Dünya
0: böyle.
3: genelinde. O yüzden ben insanlığımı paylaşmak istiyorum. Ve paylaşıyorum.
0: Çok güzel.
3: İnsanlık diyorum yani.
0: Gerçekten. Güzeldi.
3: Bence şu anda
0: En çok
3: en
0: paylaşmamız
3: gerek
0: gereken.
3: duyulan şey
0: Kesinlikle.
3: insanlığın olduğunu
0: Kesinlikle.
3: düşünüyorum. Çünkü çevremizde, dünyada işte bu süreçte insanlığın hemen hemen bitme noktasına geldiğini düşünüyorum.
0: Evet,
3: Yani
0: kesinlikle.
3: en kıymetli şey insanlık. Öbürleri başka. Bir sürü seçenek sunulur. Böyle yani.
0: Ya Şenol, şimdi herkesin olaya yüklediği anlam da biraz farklı. Çok güzeldi bu arada yorumun. Ama dediğim gibi herkes elinden geleni yapmalı. Çünkü bu şeydir ya, bazen bazı insanlar çok içine dönüktür. Çok fazla böyle kendiyle ilgili ya da hayatla ilgili bir şeyler paylaşmak istemez. İnsanlık da dahil. Kendi insanlığını korumayı bilir ama bunu çok paylaşamaz. Bu yüzden de kişiye göre aslında değişir.
2: Girdin göz hizama, yasaklı bölgedesin. Sen benim kalbime
0: Paylaşılınca mutluluklar artar. Paylaşılınca kederler azalır. En son
2: karşımda oturuyor, bakışı kavuruyor.
0: okuyamadım orasını ya. Deryacığım bir daha yazar mısın? Şu en sondan sonrasını bir daha yazar mısın rica etsem?

0: yepyeni bir çalışma İntizar'dan geldi. Eserin ismi Müebbet. Evet efendim, dumanı üzerinde, kokusu üzerinde bir çalışmaydı hakikaten de. Ben programa hazırlanırken birkaç defa dinledim, çok hoşuma gitti. Evet, devam edelim. Biraz önce okuyamamıştım ama biraz uğraşınca okumayı başardım Derya'nın mesajını. Paylaşılınca mutluluklar artar, paylaşılınca kederler azalır. En son bir sıkıntımı gönülle paylaştım. Gayet iyi geldi. İyi ki varsın gönül. Vallahi ya, çok iyiydi ya. Efendim, bazen patlayacak gibi oluruz değil mi? Çok sıkılırız, çok canımız sıkılır. Yani sonra kendi kendimize şöyle bir cümle kurur. Aman inceldiği yerden kopsun falan deriz. Aynaya bakar bazen kendimizle konuşuruz. Ama bir arkadaşla o sıkıntıyı paylaşmak çok zor gelir bize. Neden? İşte Veysel'in mesajına böyle bir U dönüşü yapıyorum. Programın başında da söylemiştim. O kadar çok sırtımızdan vuruluyoruz ki, ben işte bu bel altı vuruşlara çok ciddi sinirleniyorum. Ya birisi size bir sıkıntısını, bir derdini, bir zaafını, bir zayıflığını, bir sırrını paylaştıysa, arkadaş sır dediğin ikinci kişiye söylenmemeli gibi böyle bir atasözü falan var da. Yani ben hayatta bir sırrın olabileceğine de çok inananlardan değilim. Sır nedir ya? Bir insanın sırrı ne olabilir? Yani şeffaf bir insanın içini görebildiğiniz, kalbini okuyabildiğiniz, baktığınızda yüzüne ne olduğunu anlayabildiğiniz bir insanın ne sırrı olabilir ki? Ya bilmiyorum, mesela ben kendimi düşünüyorum. Bir sırrım var mı benim? Vallahi hiçbir şey gelmiyor aklıma. Ama dertlerim, sıkıntılarım oluyor. Artık ben de paylaşamıyorum. Çok enteresan bir şey. Bakıyorsunuz, Özlem Ayral için söylüyorum. Oo, Kakara Kikiri ne kadar güzel, eğlenceli bir kadın. Sahnenin arkası öyle değil ama işte. Sahnenin arkasında başka bir şey var. Başka bir dram var. Başka bir gerçekten inanılmaz şeyler var. Ne yapıyorsunuz? İşte orada bir ön perdenin önü oluyor, bir de perdenin arkası oluyor. Niçin perdenin arkasını ben sergileyemiyorum? Çünkü zamanında tıpkı Veysel'in de dediği gibi bel altı vuruşlara çok maruz kaldım. Karşıdaki insanlar sizin zaaflarınızı, sizin zayıflıklarınızı, sizin sırlarınızı öğrendiği zaman, o anda değil de vakti zamanı gelince dan dan dan. Yani Ayşe'nin bugün bana armağan ettiği çalışma gibi kurşunlar havada sekiyor yani. Şimdi efendim, en son bir sene önce arkadaşıma bir sırrımı paylaştım. O da beni sırtımdan vurdu. O zamandan beri kimseyle bir şey paylaşmadım. Arkadaş seçmek çok zormuş demiş. Evet, evet, belki de bu hayatta en zorlandığımız şey. Arkadaş, o kadar insan var, içinden bir tane dost bulamıyorum ya. Bu nasıl bir dünya dediğiniz zamanlar var değil mi? Var var, ben biliyorum. Ne kadar kötü bir şey değil mi? Yani herkes dost olabilir mi? Evet, herkes dost olamaz. Orada amenna da. Yani bu kadar kalabalığın içinde de dost diyebildiğiniz en az 2-3 kişi olmalı diye düşünenlerdenim. Bir sırrını paylaşmış benimle. Ne güzel bir sır o öyle. Veysel ya, harikasınız ya gerçekten. Bana çok acayip umut oluyorsunuz. Abla, sana bir sırrımı paylaşacağım. Ama şimdi sırrı olmaktan çıkacak çünkü ben de herkese anlatacağım. Seni seviyorum, iyi ki varsın ya. Siz de iyi ki varsınız gerçekten. Değerini bil abla, elimden geldiğince seni dinliyorum, yazıyorum daima olmasa da. Benim hanıma bile en son ne zaman seviyorum dedim, hatırlamıyorum. O zaman Veysel, bugün diyorsun. Bugün sevgini paylaşıyorsun. Bak, bugün paylaşımdan bahsediyoruz. Bugün hayat arkadaşına böyle dolu dolu, ama dolu dolu içinden gelerek bir seni seviyorum diyorsun. Ya Çok duygulandım şimdi vallahi, çok duygulandım. Evet Şenol, söz sende.
1: Güzel söyledin, evet, ama yani biraz katılmıyorum sana. Hani şu yönde katılmıyorum.
0: Hangi
1: Doğru
0: yönde?
1: söylediklerin var ama
0: Evet.
1: yani hani insanlar genelde derler ya, bir şey olduğu zaman veya yapılmadığı zaman işte nasıl söyleyeyim sana, veya almadığı zaman işte yardım etmediği zaman işte imkanım yoktu, alamadım edemedim. Ben bunlara katılmıyorum. İnsanın içi temiz olduğu zaman büyük küçük fark etmez. Yani insanlığını devreye soktuğu zaman insanoğlunun bu hayatta yapamayacağı, başaramayacağı hiçbir şey yok. Yani böyle konuyu falan çok açmak istemiyorum. Her yönden diyorum. Hani iyilik olsun, fark etmiyor ya. Hani
0: Merhamet
1: insanın
0: olsun,
1: olduğu
0: sevgi
1: bir yerde,
0: olsun.
1: nefsinin, kalbinin temiz olduğu bir yerde her şey olur. Mutluluk da ondan gelir.
0: Öyle
1: Gönül
0: tabii ki.
1: zenginliği de
0: Ama
1: oradan gelir.
0: ya bunlara
1: Huzur da oradan
0: katılıyorum
1: gelir.
0: da.
1: Gelir de gelir.
0: Bunlar
1: Yani o yüzden hani
0: doğru
1: insanlık,
0: doğru.
1: evet, beş harften oluşuyor ama çok yani güzel bir kelime, anlamlı bir kelime. Yani insan
0: Evet,
1: olmak.
0: insan
1: Hani ben
0: olmak.
1: bazen böyle diyorum, belki bana kızanlar oluyor ama hani işte bir adam var diyorum, bir de adam var diyorum, veya bir kadın var diyorum, bir de kadın var diyorum. O da farklı. Bir kadın vardır, bir de kadın vardır. Yani
0: Söylerken.
1: yetişkinler ne demek istediğimi anlar. Anlamayanlara da yani şimdi ben bir şey diyemeyeceğim ama anlamışsınızdır beni.
0: Anlıyorum.
1: Neyse, kulağım sende. Fazla yayını şey yapmayayım. İşlerim de var, eve geldim. Öpüyorum seni. Allah'a emanet ol.
0: Teşekkür
1: Herkese
0: ederim
1: hayırlı
0: ben.
1: cumalar tekrardan.
0: Hayırlı cumalar.
1: Güzel bir hafta sonu diliyorum.
0: İnşallah ben de seni çok
1: Benle bir
0: öpüyorum.
1: sırrını paylaştın ama ben ne dedim? Adam sözü verdim. Esine dahi söylemem. Kimseye söylemem. O sır bende ölene kadar kalacak. Net.
0: Net. Net olmak lazım. Şeffaf olmak lazım. Net. Sevgili Hava bizlerle birlikte. Havacım biraz mesajın aşağılarda kalmış. İnşallah radyon hala açıktır. Bilgi ve sevgi paylaşmayı seviyorum. Fakat insanlar bazen bilgiyi de sevgiyi de görmüyor. Bazen mi? Havva. Bazen mi? Özellikle bilgiyi zaten görmek istemiyorlar. Zaten bilgiye bir tahammülleri yok. Sevgi çok anlamsız bir şekilde yer değiştirdi, yön değiştirdi, renk değiştirdi. Artık sevgiye yüklediğimiz anlam da değişti. Kesinlikle görmemeleri bazen değil, çoğu zaman. Ben hemen oradan o bazeni çıkartıp çoğu zaman diyorum. Çünkü neden? Ya şimdi mesela Şenol'un mesajlarını düşünüyorum. Evet çok doğru ama Şenol'cum ya sen ne kadar insanlığını sergilersin, nereye kadar? Şimdi eğer suistimal ediliyorsan, eğer her seferinde ama her seferinde canın yanıyorsa, her insanlık gösterdiğinde birileri senin bu özelliğini kullanıyorsa, ki bakın kullanmak bugün insanoğlunun belki de düştüğü en acayip tuzaklardan bir tanesi, kullanmak. Eğer kullanıyorsa birileri, sen o insanlığını şöyle bir köşeye yaslıyorsun, evinin baş köşesine. Diyorsun ki sen burada bir dur. Lazım olduğun zaman alacağım seni, lazım olan yerlerle paylaşacağım. Yani tabii ki katılıyorum. Bütün sözlerine katılıyorum ama ne yazık ki işte böyle afişe etmeye başladığın zaman o insanlığı, karşı taraf bunu kullanıyorsa eğer, orada bir şey oluyor ya, böyle bir kısıtlama getiriyorsun. Herkese değil arkadaş. Ben herkese insanlığımı kullanmam. Bu konuda artık cömert değilim demeye başlıyorsun. Ne yazık ki geldiğimiz nokta bu. Tabii bunu söylerken de çok sevinerek, ha yaşasın diyerek söylemiyorum. Üzülerek söylüyorum. Böyle olmasını tabii ki istemem. İnsan dedi ya biraz önce Şenol. Mesela insan deyince benim aklıma şunlar geliyor. Sizin aklınıza ne geliyor bilmiyorum. İlgi geliyor. Mesela ilgi, nezaket, sadakat, anlayış, neşe. Ne bileyim, insan iyiliğiyle iz bırakan, nezaketiyle kalbe dokunan, sevgisiyle çoğalan, acıyı anlayabilen, nefesiyle umut taşıyan bir varlık aslında. Ve belki de insanın en güzel tanımı ne diye düşündüm Şenol konuşurken, insan başka bir insanın kalbinde bıraktığı bir his aslında. Gerçekten.

Bugün benim tilkiler çifte telliye terfi ettiler. Doğru mu okudum Ayşe? Çifte telliye mi? Çok yoğunum. Ve sonra demiş ki yok ablam ya, kimseye güven yok. 2-3 kişi var, 1 numara kızım. Buraya da döneceğim. Güven konusuna da döneceğim.

0: Evet Veysel'cim, ben yarın söylemene razıyım. Yeter ki söyle, gözlerine baka baka hayat arkadaşına onu ne kadar sevdiğini, onun hayatında nasıl bir rol oynadığını böyle birazcık detaya girerek söyle. Gerçekten de sevdiğinizi vakti geçmeden söyleyin, paylaşın. Daha dur, bir sürü iş beni bekliyor. Akşam kaçta gideceğim bilmiyorum. Abla gittiğimde yatmış olurlar ama yarın söyleyeceğim kesin demişsin. Tamam, söz emanettir biliyorsun Veyselcim. Sana güveniyorum. Bu arada sevgili Ayten, valla programın başında gözüm seni aradı ama ne güzel bir fotoğraf. Bahçe işi yapıyorlar. Bulgaristan'da. Dur bir dakika. Şöyle bir de sesli mesajımız var. Bana mı bu sesli? Evet, bana. Aytencim merhaba.
1: Selamun aleyküm Özlem abla.
0: Ve aleyküm selam.
1: Bulgaristan'dan sana kocaman kocaman sevgiler, saygılar.
0: Teşekkür
1: Biz bol bol
0: ederim.
1: çalışıyoruz.
0: Farkındayım.
1: Kızım, damadımız
0: Ay
1: Emrah.
0: çok çok tatlılar maşallah.
1: Sana bol bol sevgi ve saygı yolluyorlar ve öpüyorlar.
0: Ben de onları öpüyorum.
1: Biraz geç oldu. Kusura
0: Olsun.
1: bakma, seni çok seviyorum. Viyana FM ailemizi de kucak dolusu sevgiler,
0: İyi ya,
1: saygılar.
0: ben de seni çok seviyorum. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum Bulgaristan'a. Fotoğraf çok güzel bu arada. Evet, sevgili Havva'dan gelmiş. Bir şey soracağım. Sevgili Hava mı diyeceğim, Havva mı diyeceğim? İki tane V ile mi telaffuz edeceğim yoksa tek V ile mi? Orada böyle biraz çekimser kaldım. İsmini doğru telaffuz etmek istiyorum çünkü. Paylaşmanın kelime kökü paydır. Yani bir bütünden bir kısmı ayırıp verme. İnsanlar bunu kullanmaya çevirdi. Ya ne yazık ki işte o kelime var ya, o kullanma kelimesi. O da şekil değiştirdi sevgili Hava. Yani ne diyeyim? Diyecek bir şey bulamıyorum bazen. Şimdi efendim etrafınıza bakın. Şöyle insanlar mutlaka görüyorsunuzdur. Bazı insanlar vardır. Cebinde çok parası yoktur belki ama bulunduğu ortamı zenginleştirir. Ne bileyim, bir selamıyla iç ısıtır, bir cümlesiyle umut olur, bir paylaşımıyla insanların yükünü hafifletir. Şimdi bunlar çok, yani çok da zor şeyler değil, değil mi? Yani bir ortama girdiğinizde baktınız gerilmiş insanlar var. Oraya böyle bir neşe salmak, neşenizi paylaşmak, ortamı birazcık o bulutları dağıtmak. Bunların hepsi aslında paylaşmanın içerisinde vardır. Şimdi gelelim sosyal medyaya. Hep sosyal medyayı konuşuyoruz çünkü artık gündem sosyal medyada dönüyor. Ve insanlar ne yediklerini, ne içtiklerini, nerede olduklarını, nasıl gezdiklerini, ne yaptıklarını, her şeyi paylaşırken bir şey çok dikkatimi çekti. Mesela bir bilgi paylaştığınız zaman çok da yüzüne bakılmıyor. Algoritma da öyle işlemiyor. Zaten Instagram'da sizin o bilgi paylaşımınızı, Hava'nın mesajı üzerine konuşuyorum, ana sayfaya atmıyor. İlla bir makara kukara yapacaksınız, birileriyle uğraşacaksınız, bir komedi adı altında böyle çirkin çirkin şeyler hazırlayacaksınız. Ben çirkin diyorum, bazıları buna gülüyor. Şimdi hal böyle olunca paylaşımın her yerde şekli ve rengi değişti. Ne yazık ki. Tamam havacım, sadece hava diyorum. O zaman Havva demiyorum. Doğru telaffuz edelim. Evet efendim, şimdi yepyeni bir çalışma daha var. Çok taze bir çalışma. Ben çok sevdim. İnşallah sizler de seversiniz. Bengü ve Ümit Sayın birlikte söylemişler. 12-13 saat önce yayınlanmıştı. Ben şarkıyı bulduğumda bana göre güzel bir şarkı olmuş. Çok yeni. Çiçeği burnunda diyecektim neredeyse. Ama saate bak sen.
2: Yine aynı

+43 660 130 19 79. Kimlerin radyosu açık, bir görebilir miyim? Efendim şu anda yoğun çalışıyor olabilirsiniz, yazamıyor olabilirsiniz, seyir halinde olabilirsiniz, canınız yazmak istemiyor olabilir. Bir nokta paylaşır mısınız? Bir nokta paylaşmanızı istiyorum. +43 660 130 19 79. Kimlerin radyosu açık, bir görmek istiyorum.

0: Nova Süpermarket.
1: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
3: Evet, program sponsorumuz 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e teşekkür ediyoruz. Kimlerin radyosu açık? Hollanda'dan bizi dinleyen Mehmet'in radyosu açık. İhya'nın radyosu açık. Yusuf'un, Zeynep'in radyosu açık. Hava'nın radyosu açık. Özlem abla bir numara demişsin. Ya yok, öyle bir şeyler yazmayın, ne olur ya. Çok utanıyorum ben, çok mahcup oluyorum. Gönlünüzde bir numara olmaya hedefliyorum açıkçası. Yani bunu itiraf edeyim. Kalbinizde bir numara olayım. Ama bazen şeyden çok korkuyorum Hava. Enaniyet dediğimiz şeye kapılmaktan çok korkuyorum. O yüzden de utanıyorum böyle mesajlarda. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Sevgili Fuat'ın radyosu açık. Aa, ne güzel bir fotoğraf. Bulutları görüyorum ama sen... Vallahi süpersin, maşallah. Yoldayız ama yine de dinliyoruz. Güzel mesafeleriniz olsun sevgili Fuat. Ve gönlüm ve kulağım sizde demiş sevgili Rukiye. Göksel'in radyosu açık. Göksel merhaba. Çocukluğumun şehri Akşehir'e, Konya Akşehir'e sevgiler, selamlar. Almanya'dan bizi dinleyen sevgili Derya, kalpleri aldım, sol yanıma yasladım. Yusuf hocamın radyosu açık, valla nazar boncuklarını dizmiş, dinliyoruz demiş. Ve bu arada çok güzel bir mesaj var. Emine Yalçın'ın mesajına döneceğim. Bu arada nokta buradayım. Sevgili Şerife'nin radyosu açık. Bu mesaja da geri döneceğim. Şarkının üzerine mesajlarınızı okumak istemiyorum. Ayşe'nin mesajını okuyacağım. Ispartalı Ayşe'nin radyosu açık. Aydatlı babacığım. Biraz önce duydun mu bilmiyorum. Radyona çıkmış. Yeri gelmişken senin. Mehmet izin verdi. İstediğiniz kadar benimle uğraşabilirsiniz dedi. Haberin olsun.
4: Yetmez mi söyle lütfen, yetmez mi?
3: Nova Süpermarket'i unutmak yok Veysel.
4: Vazgeçmem aşkından, ölüm olsa sonu benim, yeminim olur.
3: Veysel'in radyosu açık. Veysel güldürdün beni, Allah da seni güldürsün. Evet, Hakan Altun'a bir kulak verelim. Kimlerin radyosu açık demeye, sormaya devam ediyorum. Yetmez.

0: çok az zamanımız kaldı gene. Benim 27 senelik bir arkadaş grubum var. 6 sene önce de Gülcan dahil oldu o gruba. Biz en az haftada bir kez buluşuruz. Bu grupta bir deli arkadaşımız var. Mesela benim modum veya o günüm kötü geçti. Ama onunla bir araya geldiğimizde inan nasıl bir enerji paylaşıyorsa üzgün ruh halimden eser kalmıyor. Emine Yalçın'dan gelmiş bu mesaj. Böyle insanlara çok ihtiyacımız var, değil mi? Karşında diz çöküp ağladım, bir an bile utanmadım. Ne güzel bir fotoğraf Şerife, harikasınız. Dondurma. Yoksa bir tuzak. Vallahi afiyet olsun. Kahvemi alayım elime ya. Aa, daha kahvem var. Geldim geldim ablam. Cano nasılsın tatlım? Benimle kahve içmeden gidemezsin. Tamam, daha çok kahvem var. Öpüyorum ikinizi de. Bu arada Nisa'nın da radyosu açıkmış. Nisa, öpüyorum seni. Beraber çalışıyorlarmış ve bir karar vermişler. Aile şirketi açmaya. Valla güzel fikir bence. Çok önce çay içti, şimdi çorbaya geçti. Olsun, yanımda ya. Canım kızım valla. Kızlarımız, prenseslerimiz. Ya şimdi Veysel, bir şey söyleyeyim mi? Bu gerçekten... Hani işe çıkıyorsunuz mesela, seyir halinde olan dostlarım sürekli böyle bir iş yapıyorlarsa, araçlarında onları takip eden bir düzenek varsa işleri çok zor. Hiç kaytarma şansı yok. Abla müşteri bana bakıyor, ben müşteriye, ben kaçar. Kendine iyi bak, iyi hafta sonları tüm Viyana FM ailesine. Pazartesi görüşmek üzere inşallah demiş sevgili Veysel. Veysel'cim Allah kolaylık versin. Sözünü unutma, tamam mı? Ve Mehmet için Erdatlı babam demiş ki sonra ağlamasın yeter yeter diye. Valla Mehmet izin verdin ya, bilmiyorum, bence hata yapmış olabilirsin. Bu arada bisiklete mi biniyorsun Erdatlı babacığım? Gerçekten harikasınız. Evet, enerjimizi düzelten, enerjimizi yükselten dostlarımız iyi ki varlar. Emine Yalçın'ın da söylediği gibi. Gülcan, sen ne diyorsun bu deli arkadaşımız konusunda? Sen anladın kim olduğunu? Bak. Vay vay. Evet Erdatlı babacığım, söz sende.
1: Ya Veysel, Veysel'e bir şey diyeyim. Veysel, sen seviyorum demiyorsun ya eşine. Eşin hiç demiyor mu? Beni seviyor mu? Beni seviyor mu diye sormuyor mu? O zaman ne diyorsun?
0: Sana çok soruluyor galiba. Sana çok soruluyor galiba. Oo, Şenol markete gitti. Marketten geldi. Yemek faslına geçti. Vallahi ya. Ben burada açlıktan öleyim.

0: Düşünün bakalım, yorgun bir gününüzde hiç beklemediğiniz bir anda gelen samimi bir nasılsın mesajı.
1: Çok sevdim, çok özür.
0: Belki o mesajı atan kişi için birkaç saniyelik bir şeydi ama sizin için saatlerce süren bir sıcaklık bırakmadı mı?
1: Çiçekler coşar, kuşlar...
0: Ve değerli yol arkadaşım, insan bazen büyük mucizelerle değil, küçücük paylaşımlarla iyileşiyor, iyi oluyor. Bir bardak çayla biz boşu boşuna kahve saati yapmıyoruz. Boşu boşuna karşılıklı kahveler içmiyoruz. Hepsinin bir anlamı var. Ne bileyim, bir omuza yaslanmak, birlikte edilen bir sessizlik. Sessizliği de paylaşıyorsunuz. Çünkü bazı insanlar konuşmadan bile yalnız değilsin hissini verir. Hayat aslında bize sürekli aynı şeyi anlatmıyor mu? Paylaşılan hiçbir güzellik kaybolmuyor aslında. Bir gülümseme başka bir yüzle devam ediyor ve bulaşıcı olduğunu zaten biliyoruz. Bir iyilik başka bir kalpte büyümüyor mu? Bir destek bir insanın yeniden ayağa kalkmasına sebep olmuyor mu? Belki de değerli yol arkadaşlarım, işte bu yüzden dünyanın en güçlü insanları en çok biriktirenler değil, en çok iz bırakanlar. Ben programlarda sürekli bunun üzerinde duruyorum, farkındaysanız. Viyana FM'de başladığımdan beri demeyeceğim, ben bu işe başladığımdan beri hep söylüyorum. Bu dünyaya bir iz bırakmak için geldiniz, bunu lütfen unutmayın. Yusuf hocam demiş ki, bizim kız bizim kahvelerimiz hemen bitiyor. Senin kahve 1 saat 15 dakika oldu, daha bitmedi. Yusuf hocam valla şu anda Viyana FM kupasına yapıyorum genellikle Türk kahvesini. Siz tencerede mi yapıyorsunuz anlamadım, espri yaptım tabii ki. Valla canlı yayın yapmıştık hatırlıyorsanız, o canlı yayında da yani bayağı ispat etmiştim. Bitmiyor, hala kahvem var bu arada. Tabii soğuyor, buz gibi oluyor ama ayrı. Bak Yusuf hocam göndermiş biten kahvelerin fotoğrafını. Hadi ben bir yudum daha alayım bari.

Efendim, dünya iyi insanların birbirinden vazgeçmediği sürece güzelleşmeye devam edecek. Belki herkesin büyük gücü yok ama herkesin bir insanın hayatını güzelleştirecek küçük bir iyiliği olabilir, değil mi? Çiçekler coşar, kuşlar öter. Ve kalpten yapılan hiçbir iyilik kaybolmuyor aslında. Sadece sahibini değiştirerek yoluna devam ediyor. Ben buna kelebek etkisi diyorum. Ve bir gün unutulur sanılan şeyler arasında en son unutulan bir insanın sana hissettirdiği duygu. Ve ne diyorum biliyor musunuz? Hayat elindekileri saklayanlar değil, bir başkasına umut olabilenleri hatırlar. İz bırakmak dedik ya. Ve insan en çok başka bir insanın karanlığına ışık olduğunda büyür. Evet efendim, şimdi kaç tane mottoyu tekrar ele aldık? 5 tane mottoyu ele aldık Ramazan'dan sonra.

Evet, şöyle bir hatırlatayım. Birinci mottomuz niyet kalbin attığı ilk adımdır. Niyet etmekten bahsettik. Detayda da çok güzel bilgiler verdik. İkinci mottomuz azalt ki çoğalasın. Azaltmak, bahar aylarında hani böyle dolapları falan boşaltıyoruz, azaltıyoruz. Hadi bakalım, tam zamanı. Üçüncü mottomuz tükettiğini değil, ürettiğini çoğalt. Ve geçen hafta dördüncü mottomuzda sabır kalbin kasıdır, kullandıkça güçlenir dedik. Ve bugün beşinci mottoyla da paylaşmaktan bahsettik. Paylaşmak eksiltmez, iyiliği de insanı da çoğaltır. Evet efendim, şimdi benim hafta sonum bayağı hareketli geçecek, yorucu geçecek. Çünkü çok yakın arkadaşlarımdan birisi ameliyat oldu ve ben onun yanında olacağım. Cumartesi gecesi refakatçiyim. Bu arada şoförlük yapacağım, getir götür işi yapacağım. Dolayısıyla cumartesi, pazar benim biraz yoğun olacak. Bu arada bütün hastalarımıza da Allah'tan şifa diliyorum. Sağlık önemli. Pazartesi günü Allah'tan bir keder, mani, hastalık, ölüm vesaire olmazsa yine bu güzel kavşakta, Viyana FM kavşağında 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket ve ulusal içeceğimiz Pindrinks'in katkılarıyla yine yeniden sizlerle birlikte olabilmek için gün sayacağım. Kötülük yoksa iyilik fark edilmez. Bu yüzden de diyorum ki pazartesi yine bu kavşakta buluşalım. Kimseye söz vermeyin. Avrupa saatleriyle 13.00, Türkiye saatleriyle 14.00'da ben yine mikrofon başında olacağım ve sizi bekliyor olacağım. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben. Bugün yine çok güzeldiniz, her zaman çok güzelsiniz ve bu güzelliğin herkese bulaşmasını temenni ediyorum. Şöyle bir bakıyorum, çok geçmiş olsun demiş sevgili Yalçın Emine. Teşekkür ediyorum canım. Ve Erdatlı babam, ben iz bıraktım herhalde, senin sayende ölürsem her gün şarkımı yayınlayın, dinleyin. Vasiyet mi diyorsun, ne yapıyorsun ya? Aman Erdatlı babacım ya. O izi bırakmanı sağlayanlardan biri de benim yani. Ne yapacağız şimdi? Artık ben de senden önce gidersem ki öyle görünüyor sanki ufukta. Sen de benim senin için yaptığım şarkıyı artık her gün paylaşırsın. Acısı tatlısıyla hayat güzel. Evet Şerife, geldin mi? Hadi, hazır mısın Şerife? Aldım kahvemi elime. Valla içiyorum. Artık hepsini bitireyim ya. Afiyet olsun. Sesine sağlık balım demişsin. Valla sesime sağlık, gönlüne sağlık. Kelamımıza bereket. Ve sevgimize bereket.

onlardan geçiyor. Yapacak bir şey yok. Valla Yalçın Emine'cim, ben hep sabahları böyle dua ediyorum. Allah'ım bugün de beni iyi insanlarla karşılaştır diyorum ve gerçekten sizlerle de karşılaşıyorum. O yüzden kalp kalbe karşı bence. Ve kim nerede, nereye gidiyor ya? Hasta olan benim, ölmeye niyetim yok ama inşallah. Şerife, kimse bir yere gitmiyor. Kal kaldığın yerde. Şu anda son bir dakikaya girmiş bulunmaktayım. Vallahi ben artık programın bu son bir dakikaları beni çok geriyor. Gerçekten geriyor. Ne yapsak bilemiyorum. Evet, çok geçmiş olsun. İnşallah sineme de demiş. Eyvallah. Sevgili alemsiniz siz, durun ben gideyim, bir şey de istemem. Emine Sultan, nereye gidiyorsunuz ya? Durun durduğunuz yerde, daha çok işler yapacağız inşallah, çok şeyler yapacağız. Ve hoş kalın, hoşça kalın ve sevgiyle kalın. Pazartesi görüşmek üzere efendim.

Biyonerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Sağlık hizmetlerine katkı payları artacak. Avusturya Sağlık Sigortası Kurumu 900 milyon euroluk bütçe açığını azaltmak için yeni tasarruf önlemlerini hayata geçiriyor. Yeni düzenleme ile birçok sağlık hizmetlerinde katkı payları artırılacak. MR ve BT gibi bazı tetkiklerde yeniden onay şartı getirilirken hasta taşıma hizmetleri ve ortopedik ürünlerin maliyeti de yükselecek. Ayrıca emeklilerin sağlık sigortası prim oranı artırılacak. Önlemlerle 2027 yılına kadar 34,4 milyon euro tasarruf hedefleniyor. Uzmanlarsa düzenlemelerin özellikle yaşlılar ve kronik hastalara etkileyebileceği konusunda uyarıyor. Yeni hastanenin temeli atıldı. Viyana'nın 10. bölgesinde hizmet veren Klinik Favoriten arazisinde inşa edilecek yeni sağlık merkezinin temeli atıldı. Yaklaşık 65 bin metrekarelik dev sağlık kompleksi Viyana'nın en büyük projelerinden biri olacak. Kompleks 2035 yılında tamamlanacak. 496 Türk-Avusturya vatandaşlığına geçti. Avusturya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2026 yılının ilk 3 ayında toplam 6.641 kişi Avusturya vatandaşlığı aldı. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre %21,2 arttı. Vatandaşlığa geçenler arasında 496 Türk vatandaşı da yer aldı. En fazla vatandaşlık alan grupsa 1110 kişiyle Suriyeliler oldu. Listede ayrıca İsrail, ABD, Afganistan, Birleşik Krallık, Bosna Hersek ve İran vatandaşları da yer aldı. Hidrojenli otobüsler randıman vermedi. Viyana Belediyesi'ne bağlı Wiener Linie yeni aldığı 10 adet hidrojenli otobüsten 7'si sadece 5 ay sonra arızalandı. Otobüslerin tamiri için yedek parça sıkıntısı yaşanırken üretici firmaya ceza uygulanacağı açıklandı. Otobüs seferlerinde ise aksama olmayacağı belirtildi. Kuraklık su seviyesini düşürdü. Avusturya'da son aylarda etkili olan kuraklık yeraltı su seviyelerini kritik seviyeye düşürdü. Su kaynaklarındaki düşüş nedeniyle tarım ve hidroelektrik üretiminin risk altında olduğu belirtiliyor. Yetkililer, iklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha fazla hissedildiğini vurgulayarak su kullanımında yeni önlemlerin gündeme gelebileceğini ifade etti. Viyana'da Müslüman öğrenciler %50'ye yaklaştı. Viyana Eğitim Müdürlüğü'nün 2025-26 verilerine göre devlet ortaokullarında Müslüman öğrencilerin oranı %49,4'e yükseldi. Devlet okullarının genelinde Müslüman öğrenciler %42 ile en büyük grubu oluşturuyor. Müslümanları sırasıyla dinsizler %23,24,

0: Katolikler %16,66 ve Ortodoks %14,18 ile takip ediyor. Özel okullarda ise tablo farklı. Katolikler %45,39 ile ilk sırada yer alırken, Müslüman öğrenciler ise %7,6'da kalıyor. Genel toplamda Viyana'daki öğrencilerin %38,3'ü Müslüman ve bu oranla en büyük inanç grubu konumunda. Uzmanlara göre bu değişim eğitim sistemi, dil ve uyum politikaları açısından farklı sonuçlar doğurabilir. Özel güvenlik sektörüne yeni düzenleme. Avusturya hükümeti özel güvenlik sektörüne yönelik yeni bir yasa hazırlıyor. Temmuz ayında meclise sunulması planlanan düzenleme ile güvenlik görevlilerinin eğitim ve kalite standartları tek çatı altında toplanacak. Yeni tasarı kapsamında güvenlik şirketleri için özel bir sicil sistemi oluşturulacak. Kurallara uymayan firmalara ise ağır yaptırımlar uygulanacak. Eurovision şarkı yarışması öncesinde de tüm güvenlik personelinin detaylı güvenlik kontrolünden geçirildiği açıklandı. Yeni trenler ulaşımda kaliteyi artıracak. Avusturya Devlet Demiryolları Haziran 2026'dan itibaren yeni nesil çift katlı trenlere hizmete alacağını duyurdu. Yeni trenler önceki modellere göre %25'e kadar daha fazla yolcu kapasitesi sunacak. Özellikle Viyana-Salzburg hattında kullanılacak modern trenlerin yoğun seferlerde önemli rahatlatma sağlaması bekleniyor. Çevre dostu ve teknolojik özellikleriyle dikkat çeken trenler demiryolu ulaşımında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Bankamatik cihazı patlatılarak soyuldu. Yukarı Avusturya'nın Neuschwitz bölgesinde bulunan bankamatik cihazı kimliği belirsiz kişiler tarafından patlatılarak soyuldu. Olay sonrası kaçan zanlıları yakalamak için bölgede geniş çaplı polis operasyonu başlatıldı. Ehliyetsiz sürücü çalıntı arabayla yakalandı. Viyana'da okul yolu güvenliği denetiminde çalıntı araç kullanan bir sürücü yakalandı. Aşırı hız yapan bir aracı durduran polis ekipleri, 47 yaşındaki sürücünün ehliyetsiz olduğunu ve uyuşturucu etkisi altında araç kullandığı belirtildi. Yapılan incelemede aracın çalıntı olduğu ve sahte plakalar taşıdığı ortaya çıktı. Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Kimyasal sızıntı paniğe neden oldu. Salzburg ana tren istasyonunda meydana gelen kimyasal sızıntı paniğe neden oldu. Bir yük vagonundan sızan sodyum metilat nedeniyle istasyon tamamen tahliye edilirken tren seferleri geçici olarak durduruldu. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde durum kısa sürede kontrol altına alındı ve istasyon yeniden hizmete açıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı açıklandı. İş kazasında bir işçi ağır yaralandı. Avusturya'nın Steiermark eyaletinde bulunan Semmering temel tüneli inşaatında iş kazası meydana geldi. Taşıma liftinin kapağı arasına sıkışan 42 yaşındaki erkek işçi ile 32 yaşındaki kadın işçi yaralandı. Ağır yaralanan erkek işçi kurtarma helikopterleriyle hastaneye kaldırılırken kadın işçinin durumunun daha hafif olduğu açıklandı. Viyana'da bulutlu bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde bulutlu bir gün olacak. Hava sıcaklığının gece en düşük 15 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 22 derece olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde ise sağanak yağmur bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu. Yarı final karşılaşmalarında Bayern Münih'i eleyen Paris Saint-Germain'le Atletico Madrid'i eleyen Arsenal, Avrupa'nın en büyüğü olmak için Şampiyonlar Ligi finalinde kapışacak.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM haber. Viyana FM. Gurbette.

denizden gezelim diyarları. Sensiz o seneleri anlatır anlatır, kalbimden söküttüm intiharı. Dert

Sıla Şahin ve Samet kardeşlerden dinledik efendim bu güzel çalışmayı da. Programımız devam ediyor. Viyana FM'desiniz. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla canlı yayınımız sürüyor. Haftanın kapanış programında sizlerle birlikteyiz. İrem Hanım'a selamlar. İyi akşamlar. Ben de buradayım Akif Bey. Yine programınız çok güzel. Çaldığınız şarkılar harika. Eğer mümkünse benim için de bir şarkı çalarsanız sevinirim demiş dinleyicimiz. Ne demek ya, çalmaz mıyız? Siz isteyeceksiniz, ben de keyifle çalacağım. Artı 43 660 130 19 79 dinleyicimiz bizden Derya Ulu'dan Yakıyorlar şarkısını istemiş. Onu da aldım listeye, birazdan dinleteceğim. Önce Opera'dan dinliyoruz. Benim gibi olmayacak. Şimdi Viyana FM'de. Aha.

0: Sanmadan Git radyolarınızda oldu. Ebru Yaşar, Sıla Şahin, Samet Kardeşler kulaklarınızda oldu. Şimdi Mustafa Mert Koç, Sen Gel şarkısıyla devam edeceğiz. Bu güzel şarkıyı da Zehra Hanım istedi bizlerden. Buradan Graz'a selamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar Akif Bey. Mustafa Mert Koç, Sen Gel şarkısını çalarsanız sevinirim. Ona gelsin diyor. Gelsin. Artı 43 660 130 1979'dan siz de istek ve mesajlarınızla programa dahil olabilirsiniz. Viyana FM'de Akif Özcan, Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam ediyor.
1: Viyana FM.

Hafta sonu diliyorum Akif Bey demiş. Cihat Gökmen çok teşekkür ediyorum. Selam sevgiler. İyi ki varsınız. Güzel bir akşamınız olsun inşallah. Mehmet Bey selamlar, iyi yayınlar diliyorum. 11. Viyana'dan herkese sevgiler. Ah Beyar Tuğçe Kandemir'den çalar mısınız Akif Bey demiş. Az sonra gönderiyorum. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla canlı yayında Akif Özcan mikrofonda ilk saatin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Tekir'den dinliyoruz, ardından Tuğçe Kandemir ve sonra neler neler.

Siz de istek ve mesajlarla programa katılabilirsiniz. +43 660 130 1979 WhatsApp hattımız sevgili dinleyiciler. Selamlar güzel yayınlar Akif Bey. Yayın bitmeden ben de geldim diyor tam yarıda. E hoş geldin, yettim gari demiş. Sevgili Gül Kurdoğlu Almanya'ya selamlar. Yolla gelsin güzel şarkıları kral. Sevgiler saygılar, güzel bir hafta sonu diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz Gül Hanım'a. Almanya'ya kucak dolusu sevgiler. Şimdi Tuğçe Kandemir. Ah be yar.

Aman da aman, çok güzel bir çalışma. Semih Cenk ve sen de bizdensin. Radyolarınızda oldu. Siz de bizden misiniz? Eyvallah. Viyana FM'de Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan devam ediyor. Artı 43 660 130 1979'dan da o güzel mesaj ve isteklerinizi paylaşmaya devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, hemen şöyle bir haber daha aktaralım. Avusturya Devlet Demir Yolları Haziran 2026'dan itibaren yeni nesil çift katlı trenleri hizmete alacağını duyurmuş efendim. Yeni trenler önceki modellere göre %25'e kadar daha fazla yolcu kapasitesine sahip olacakmış. Özellikle Viyana-Salzburg hattında kullanılacak modern trenlerin yoğun seferlerde önemli rahatlatma sağlaması bekleniyor. Çevre dostu ve teknolojik özellikleriyle dikkat çeken trenler demir yolu ulaşımında yeni bir dönemin başlangıcı olarak da görülüyormuş. İyi, hayırlı uğurlu olsun inşallah şimdiden. Viyana FM. Viyana FM. Güven Yüreği'yle devam ediyor program. Zarar isimli bu güzel şarkısına hep birlikte kulak verelim. Akif Özcanlısınız. Herkese iyi akşamlar.

Yüreği ve zarar kulaklarınız oldu. Herkese bir kez daha mutlu akşamlar dileklerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun. Bizimle olduğunuz için iyi ki varsınız. Müzeyyen Hanım, iyi akşamlar. Selam gönderiyorum. Ben de sizinleyim. Almanya'dan kucak dolusu sevgiler tüm Viyana FM dinleyicilerine demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Derya Ulu, Yürek Mi Yedin şarkısını rica ediyorum. İyi yayınlar dilekleriyle mesajı noktalamışlar. Çok teşekkür ediyoruz. Almanya'da bizi dinleyen tüm gurbetçilerimize de Viyana FM'den kucak dolusu sevgiler. İyi akşamlar. Akif Bey, iyi yayınlar dilekleriyle de Emine Erdatlı geldi. Emine Hanımcığım, hoş geldiniz. Selamlar. Size ve Murat Bey'e de bütün güzel şarkılar armağan olsun.

Aldatman yatakta değil, o gün senin gözlerindeydi. Şimdi düştün yakamdan, konuşanlar var arkandan. Sana kalmadı hiç boş sayfam, vazgeç.

Yine çok güzel bir şarkıyı geride bırakıyoruz. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Sevgili Zeyno'muz da bizlerle. Hayırlı akşamlar Akif Müdürüm, keyifli yayınlar diliyorum. Nasılsın demiş, sesindeyim diyor. Çok çok teşekkür ediyorum, ben gayet iyiyim, şükürler olsun. Her zaman olduğu gibi sizleri mesajlarınızla görünce çok daha mutlu oluyorum. İyi ki varsın, iyi ki varsınız. Bu arada sen nasılsın? Her şey yolundadır umarım. Derya Bedavacı'dan Yok Öyle Bir Dünya Mümkünse, yeni şarkısı güzel demiş. Evet, çalmıştım. Yani bugün çalmadım da dün ya da ondan önceki gün çalmış olmam lazım. Bugün de senin isteğin üzerine birazdan dinlemiş olacağız. Teşekkürler sevgili Zeyno. Sevgili Bediye da geldi, hayırlı yayınlar müdürüm. Hayırlı akşamlar, kolay gelsin. Nasılsın diyor. Çok teşekkür ederim, iyiyim. Valla sizleri görüyorum, daha iyi oluyorum. Umarım sizler de iyisinizdir. Sporda bile Viyana FM demiş. Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu bir akşam diliyorum demiş. Harikasın valla. İyi sporlar, güzel akşamlar diliyorum. Şimdi o zaman Derya Bedavacı'dan istemişti Yok Öyle Bir Dünya. Sevgili Zeyno, ona çalalım bu şarkıyı. Ondan da tüm radyomuz dinleyicilerine, özellikle hanımefendilerine armağan olarak gönderelim. Varsa sizlerin de istekleri bekleniyor. +43 660 130 19 79'dan.

0: aklıma düştü.
1: Rast'tan dinledik Seni Bana Verene, kulaklarınızda oldu. Şimdi Gülden ve Ceren Sagu, Kahrolsun Öyle Aşka isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle olacak. Viyana FM'de kaliteli müziğin adresindesiniz. Akif Özcanlısınız. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla sizlerle birlikteyiz. Programın son yarım saat içerisine girdik. Sizlerin o güzel mesaj ve isteklerini bekliyoruz. Tekin Zeyno'muz diyor ki iyiyim müdürüm, yoğun geçiyor çok demiş. Allah rutinimizi aratmasın. Rutin rahmettir. Oh, efsane. Çok şükür bugünümüze. Kesinlikle katılıyorum ve son dönemde de yani her zaman şükrediyoruz, hamd ediyoruz ama son dönemde benim de çok kullandığım sözlerden bir tanesidir. Aile ve arkadaş çevremde sorulduğunda derim yani rutinimize şükür olsun diye. Çünkü gerçekten rutin bir rahmettir. İnsanlar rutinden çıkıp daha olumsuz bir ana geçtiğinde onun kıymetini çok daha iyi anlıyorlar. Biraz da hep böyle yükseklere bakmaktan rutinin ne demek olduğunu unutuyoruz. Çok önemli bence. O yüzden rutin. Yani belli bir rutininiz var ve mutluysanız lütfen rutininize de şükredin. Tabii ki daha fazlasını her insan ister. İnsan biraz doyumsuzdur. Allah hepimize daha güzel nasip etsin.

Catwalk düzenlemesi Melisa yorumuyla söyle kulaklarınızda oldu. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Yasin Bey iyi akşamlar. Buradayız İstanbul'dan sevgiler Akif Bey demiş. Bayrampaşa'da dinliyoruz eyvallah. Canım arkadaşım Osman'ıma gelsin diyor bütün güzel şarkılar. Biraz canı sıkkın bu sıralar diyor. Onu diyor teselli ediyorum. Şimdi de radyo açtık beraber seni dinliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgi selamlar. Osman'a da selamlar. Canını hiçbir şeye sıkma. Bu güzel şarkı sizin için gelsin. Muhabbetiniz bol olsun.

0: Piyonerla.
1: Şimdi Sıla Şahin ve Samet kardeşlerden Sardım Seni ile devam edeceğiz. Yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Son mesaj ve istekleri bekliyoruz. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda. +43 660 130 19 79'dan sizleri de bekliyoruz. Mutlu akşamlar, iyi eğlenceler.

0: Fatih Özcan.
1: Aman da aman, yine çok güzel bir şarkıydı. Vay be, radyolarınızda oldu sevgili dinleyiciler. Şimdi Elif Kaya Deliler gibi isimli şarkısıyla radyonuzda olacak. Ardından yavaş yavaş artık programı bu akşamlık ve bu haftalık noktalamış olacağız. Son mesajlarınızda sizleri de bekliyoruz. İlkay Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben de buradayım. Sevgiler gönderiyorum. Sona yetiştim ama olsun, canımız sağ olsun. Çok teşekkürler. Aynen öyle, canı sağ olsun. Elif Kaya'nın bu güzel şarkısı size de gelsin. Bu şarkı sonrasında toparlanıp yavaş yavaş vedamızı edeceğiz.

0: Fatih Özcan.
1: Evet, geldik artık vedaya. Opera Kollarında Ölsem isimli güzel şarkısıyla radyolarınızda oldu. Şimdi veda edeceğiz. Zeyt ve Baho yaz akşamıyla aranızdan ayrılacağız. Güzel bir yaz akşamında. Artık Mayıs'ın da 8'i oldu. Artık bundan sonra yaz be, değil mi? Arada yağmur olsa, ufak tefek esintiler de olsa yazı getirdik bence. Yazın o sıcaklığı, pozitifliği inşallah hepimizin hanelerine, ruhuna, ilişkilerine, tüm hayatına yansır diyelim. Güzel bir akşam, keyifli bir hafta sonu geçirmenizi temenni ediyorum. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Viyana FM'de kalın, hoşça kalın derken tabii ki sponsorlarım Pindrinks ve Mega Gastro'ya da çok çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.
0: Akif Özcan.

0: Naughty First Jam. Naughty First Jam. Vianefam. Vianefam. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Sağlık hizmetlerinde katkı payları artacak. Avusturya Sağlık Sigortası Kurumu 900 milyon euroluk bütçe açığını azaltmak için yeni tasarruf önlemlerini hayata geçiriyor. Yeni düzenleme ile birçok sağlık hizmetlerinde katkı payları artırılacak. MR ve BT gibi bazı tetkiklerde yeniden onay şartı getirilirken hasta taşıma hizmetleri ve ortopedik ürünlerin maliyeti de yükselecek. Ayrıca emeklilerin sağlık sigortası prim oranı artırılacak. Önlemlerle 2027 yılına kadar 34,4 milyon euro tasarruf hedefleniyor. Uzmanlarsa düzenlemelerin özellikle yaşlılar ve kronik hastaları etkileyebileceği konusunda uyarıyor. Yeni hastanenin temeli atıldı. Viyana'nın 10. bölgesinde hizmet veren Klinik Favoriten arazisinde inşa edilecek yeni sağlık merkezinin temeli atıldı. Yaklaşık 65 bin metrekarelik dev sağlık kompleksi Viyana'nın en büyük projelerinden biri olacak. Kompleks 2035 yılında tamamlanacak. 496 Türk-Avusturya vatandaşlığına geçti. Avusturya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2026 yılının ilk 3 ayında toplam 6.641 kişi Avusturya vatandaşlığı aldı. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre %21,2 arttı. Vatandaşlığa geçenler arasında 496 Türk vatandaşı da yer aldı. En fazla vatandaşlık alan grupsa 1110 kişiyle Suriyeliler oldu. Listede ayrıca İsrail, ABD, Afganistan, Birleşik Krallık, Bosna Hersek ve İran vatandaşları da yer aldı. Hidrojenli otobüsler randıman vermedi. Viyana Belediyesi'ne bağlı Wiener Linien yeni aldığı 10 adet hidrojenli otobüsten 7'si sadece 5 ay sonra arızalandı. Otobüslerin tamiri için yedek parça sıkıntısı yaşanırken üretici firmaya ceza uygulanacağı açıklandı. Otobüs seferlerinde ise aksama olmayacağı belirtildi. Kuraklık su seviyesini düşürdü. Avusturya'da son aylarda etkili olan kuraklık yeraltı su seviyelerini kritik seviyeye düşürdü. Su kaynaklarındaki düşüş nedeniyle tarım ve hidroelektrik üretiminin risk altında olduğu belirtiliyor. Yetkililer, iklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha fazla hissedildiğini vurgulayarak su kullanımında yeni önlemlerin gündeme gelebileceğini ifade etti. Viyana'da Müslüman öğrenciler %50'ye yaklaştı. Viyana Eğitim Müdürlüğü'nün 2025-26 verilerine göre devlet ortaokullarında Müslüman öğrencilerin oranı %49,4'e yükseldi. Devlet okullarının genelinde Müslüman öğrenciler %42 ile en büyük grubu oluşturuyor. Müslümanları sırasıyla dinsizler %23,24, Katolikler %16,66 ve Ortodoks %14,18 ile takip ediyor. Özel okullarda ise tablo farklı. Katolikler %45,39 ile ilk sırada yer alırken Müslüman öğrenciler ise %7,6'da kalıyor. Genel toplamda Viyana'daki öğrencilerin %38,3'ü Müslüman ve bu oranla en büyük inanç grubu konumunda. Uzmanlara göre bu değişim eğitim sistemi, dil ve uyum politikaları açısından farklı sonuçlar doğurabilir. Özel güvenlik sektörüne yeni düzenleme. Avusturya hükümeti özel güvenlik sektörüne yönelik yeni bir yasa hazırlıyor. Temmuz ayında meclise sunulması planlanan düzenleme ile güvenlik görevlilerinin eğitim ve kalite standartları tek çatı altında toplanacak. Yeni tasarı kapsamında güvenlik şirketleri için özel bir sicil sistemi oluşturulacak. Kurallara uymayan firmalara ise ağır yaptırımlar uygulanacak. Eurovision şarkı yarışması öncesinde de tüm güvenlik personelinin detaylı güvenlik kontrolünden geçirildiği açıklandı. Yeni trenler ulaşımda kaliteyi artıracak. Avusturya Devlet Demiryolları Haziran 2026'dan itibaren yeni nesil çift katlı trenlere hizmete alacağını duyurdu. Yeni trenler önceki modellere göre %25'e kadar daha fazla yolcu kapasitesi sunacak. Özellikle Viyana-Salzburg hattında kullanılacak modern trenlerin yoğun seferlerde önemli rahatlatma sağlaması bekleniyor. Çevre dostu ve teknolojik özellikleriyle dikkat çeken trenler demiryolu ulaşımında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Bankamatik cihazı patlatılarak soyuldu. Yukarı Avusturya'nın Neuschwitz bölgesinde bulunan bankamatik cihazı kimliği belirsiz kişiler tarafından patlatılarak soyuldu. Olay sonrası kaçan zanlıları yakalamak için bölgede geniş çaplı polis operasyonu başlatıldı. Ehliyetsiz sürücü çalıntı arabayla yakalandı. Viyana'da okul yolu güvenliği denetiminde çalıntı araç kullanan bir sürücü yakalandı. Aşırı hız yapan bir aracı durduran polis ekipleri, 47 yaşındaki sürücünün ehliyetsiz olduğunu ve uyuşturucu etkisi altında araç kullandığı belirtildi. Yapılan incelemede aracın çalıntı olduğu ve sahte plakalar taşıdığı ortaya çıktı. Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Kimyasal sızıntı paniğe neden oldu. Salzburg ana tren istasyonunda meydana gelen kimyasal sızıntı paniğe neden oldu. Bir yük vagonundan sızan sodyum metilat nedeniyle istasyon tamamen tahliye edilirken tren seferleri geçici olarak durduruldu. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde durum kısa sürede kontrol altına alındı ve istasyon yeniden hizmete açıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı açıklandı. İş kazasında bir işçi ağır yaralandı. Avusturya'nın Steiermark eyaletinde bulunan Semmering Temel Tüneli inşaatında iş kazası meydana geldi. Taşıma liftinin kapağı arasına sıkışan 42 yaşındaki erkek işçi ile 32 yaşındaki kadın işçi yaralandı. Ağır yaralanan erkek işçi kurtarma helikopterleriyle hastaneye kaldırılırken kadın işçinin durumunun daha hafif olduğu açıklandı. Viyana'da bulutlu bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde bulutlu bir gün olacak. Hava sıcaklığının gece en düşük 15 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 22 derece olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde ise sağanak yağmur bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu. Yarı final karşılaşmalarında Bayern Münih'i eleyen Paris Saint-Germain ile Atletico Madrid'i eleyen Arsenal, Avrupa'nın en büyüğü olmak için Şampiyonlar Ligi finalinde kapışacak.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber.
3: Viyana FM.

0: Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restoran 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restoran 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.11 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizleri aşk edecekler. Bu akşamın bir de ekstrası var. Bu akşam programımızın ilk bir saati slow, ikinci saati arabesk fantezi müziğin en iyileriyle, bilinmeyenleriyle geçecek. O yüzden ayrı bir heyecanlıyım. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bu arada şunu da hatırlatalım, ara ara altını çiziyorum biliyorsunuz. Viyana FM Instagram sayfasını takip eden her zaman kazanır. Viyana FM dinleyicisi her zaman kazançlıdır. Orayı da takip edip hem yayınlardan herkesten önce haberdar olup hem de zaman zaman düzenlediğimiz çekilişlerle birbirinden güzel hediyeleri kazanma şansı elde edebilirsiniz. Aynı zamanda Viyana başta olmak üzere dünya gündemini de yine oradan takip edebilirsiniz. Ersoy Üner bizlerle birlikte olacak. Hamdolsun diyelim. Kocaman alkışlar sizler için geliyor ve bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Evet, Ersay Üner kulaklarımızdaydı. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ersay Üner aslında bence ülkemizde günümüzde kıymeti bilinmesi gereken sayılı isimden bir tanesi sanat adına. Çünkü bugün hit olmuş ya da bundan birkaç sene önce hit olmuş, bizim bol bol dinlediğimiz o güzel çalışmaların birçoğunda Cevapsız Çınlama gibi, birçoğunda Ersay Üner imzası var, her ne kadar az kişi tarafından bilinse de. Biz bir şarkıyı dinlerken ya da bir filmi, bir diziyi izlerken böyle küçük ayrıntıları kaçırıyoruz. Dizideki ya da filmdeki role odaklanıyoruz. Genel olarak söylüyorum. Ama o rolü kimin canlandırdığıyla, o başarının kime ait olduğuyla pek ilgilenmiyoruz. Bir oyuncuyu, bir müzisyeni göz veya kulak aşinalığıyla tanıyoruz. Meslekten önce benim için de öyleydi. Geri kalan kısmı araştırmayı mesleki heves ile birlikte kendime huy edindim. O da bana en güzel kazanımlardan bir tanesidir. Hemen günün sorusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendim, bu akşam için hayatta denge mümkün mü, yoksa bu bitmeyen bir arayış mı, neden diye sorduk. Hayatta denge mümkün mü, yoksa bu bitmeyen bir arayış mı, neden diye sorduk. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bazı mesajlar, bazı cevaplar program öncesinde gelmeye başladılar ama onlara geçmeden önce güzel bir eser daha dinleyelim istiyorum. Hiray Zerdüş bizlerle birlikte olacak. Yine son dönemin en güçlü seslerinden bir tanesi. Ali Doğan'la birlikte geliyor. Öldüm öldüm diyelim ardından. Buralardayız.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Sevgili Emine ablam bizlere kulak veriyor. Ve demiş ki hayırlı geceler Melih, hoş geldin. Hayırlı cumalar. Güzel bir gecen olsun. Eyvallah ablam, teşekkür ederim. Hayırlı cumaların olsun, en güzel çalışmaları sana da armağan etmiş olalım. Sevgili Murat abimize de selamlarımızı göndermiş olalım. Şayet sesimizi duyuyorsa. Ki %90 ihtimalle bir yerlerden bize mutlaka kulak veriyordur. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela bizlere kulak veriyor. Hoş geldin, sefalar getirdin diyelim önce gönlümüze, sonra radyomuza. Selam gönüldaşım, hoş geldin, kolay gelsin, sesindeyim, huzurlu, nazarsız, su gibi bir yayın dilerim, soruna cevabım. Sanırım hayatta denge dediğimiz şey her şeyi kusursuz yürütmek değil. Ben daha çok kırıldığımda toparlanmayı, kaybolduğumda kendime dönmeyi öğreniyorum. Belki de insanı ayakta tutan tek denge budur. Gecen güzel olsun demiş. Değil mi ya, insanın bazen kaybolması lazım ya da hani kaybolmak derken bir başına kaybolmaktan bahsetmiyorum. Yanında birinin olduğunu, arkanda birinin olduğunu. Sen kaybolup gitmeye çalışırken seni arayacak, peşini bırakmayacak birinin olduğunu bilerek zaman zaman kaybolma isteği olabiliyor bir insanda. Ve bu bence çok doğal bir şey. Şayet aklı selim bir insansan işin sonunda muhakkak kendini toparlayabiliyorsun. Aslında bu da hayatın bir dengesi. Eğer ki o dengeyi kaybetmiş olsaydık, ömrümüz boyunca hayatı kendi kendimize en ufak şeyde zehrederdik ve böyle gün geçmez abi. Bu çok zor bir durum. Rabbim kimseye yaşatmasın. Sevgili Cansu Hanım bizlere kulak veriyor. Ben de buradayım Melih. Hayırlı akşamlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Efendim Hopera bizlerle birlikte olacak. Bu sevgi sana fazla diyelim ardından. Mehdi Mehmetov bizlerle birlikte olacak. Paramparça diyelim iki güzel eser ardından gecenin günün ilk şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel ama enstrümantal bir çalışmaydı. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ben aslında bu güzel eseri çok da dinlemeden listeye almıştım. Hani paramparça ismini görünce, o bizim bildiğimiz paramparçadır, Teoman'ın paramparçasıdır diye düşündüm. Ve yorumu merak ettiğim için, sürpriz olsun diye anlık aldığım bir eserdi ama beni şaşırttı. Olsun. Sıra geldi günün gecenin ilk şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Haydi bakalım.

Bugün tam da o gün sevgilim. Yine hatıralar.

yıkıyor beni. Bugün tam da o gün sevgili. Düşüyorum derken onlar tuttu ellerimi. Seni unutmak geliyor içimden. Lakin bir yanım dinlemiyor beni. Unutmak olmaz diyor. Hatıraları, hayalleri. Bugün tam da o gün sevgili. 365 gün daha kaldı senden geri. Bugün tam da o gün sevgili. Ben bu aşkın yolunu bilmez meçhulü gönlüm. Gönlüm, kalbim, olay yeri. Bugün tam da o gün sevgili.

Evet sevgili Hilmi, bize ilk ulaşan dinleyenlerimizden bir tanesi oldu. Selamlar Kralı Yayınlar, ikinci saat için burada olan isimlerden yalnızca bir tanesiyim. Sorunun cevabına gelecek olursak, hayatta denge mümkün değilse de mümkün olduğu müddetçe korumak esastır. Aman bizim elimizde olmayan şeyler var, denge mümkün değil diye işin yakasını salarsak, bir gün her şey de bizim yakamızı salar ve kimseyi suçlayamayız. Birini mutlu edeceksen de denge şarttır, şayet kıymet bilmiyorsa şımarabilir. Birini üzeceksen de denge şarttır, sırf bu yüzden haklıyken haksız duruma düştün denir. Yani ben bu kısma pek katılamıyorum. Daha önce de yeri geldikçe bahsettim. Haklıyken haksız duruma düşmek olayı bence başlı başına bir hurafe. Öyle bir şey yok. Suçlu olan karşı tarafın kendini savunma şekli ya da arada kalmak istemeyen üçüncü bir şahsın olayın içinden sıyrılma şekli. Haklıyken haksız duruma düşüyorsun demek. Hani diğer tarafta geldiğinde şey diyecek. Ya ben ona haksızsın demedim. Ama haklısın da demedim. Haklıyken haksız duruma düştüğünü söyledim. Yani bu ne demek? Dilim sana da haklısın demiyor ama sen bunu anlamak istersen, bunun Türkçesi aslında benim sana hak verdiğim demektir, bana bulaşma. Ben böyle şeylerden korkarım abi. Yani net adam olacak ya. Ne yaşanacaksa yaşanacak. Kızacaksan kızacaksın, seveceksen seveceksin, sevmiyorsa uzaklaşacaksın. İşte zaman her şeyin ilacıdır. Efendime söyleyeyim. Zaman şunu değiştirir, zaman bunu değiştirir falan. Bunlar bir takım olmasını istediğimiz, olacağına inandığımız boş hurafeler. Ve ancak zaman kaybıdır çoğu zaman. Her zaman demeyeyim ama istisnalar kaideyi bozmaz. Çoğu zaman bu tür durumlar zaman kaybıdır. Sevgili Kadir Hanım bizlere kulak veriyor. İyi yayınlar. Arabeskin Kralı hoş geldin şimdiden demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Vallahi ikinci saatimiz için ayrı bir heyecanlıyım. Yavaş yavaş da o an geliyor. Nurettin Karabulut gelsin, ağla gözüm diyelim. Ardından Cevher bizlerle birlikte olacak. Vurulduysam kalkarım diyelim. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Günün sorusunu bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Hayatta denge mümkün mü, yoksa bu bitmeyen bir arayış mı, neden diye sorduk. Hayatta denge mümkün mü, yoksa bu bitmeyen bir arayış mı, neden? Sevgili Leyla Hanım bizlere ulaşmış, merhabaları, yayınlar dilerim. Sıradaki çalışmalar size ve dinleyen herkese gelsin. Özellikle ikinci saattekiler, babama armağanım olsun. Sorunun cevabına gelecek olursak, hayatta denge tabii ki de mümkündür. Bunun sonsuz bir arayış olduğu düşüncesine kapılan herkes bir gün mutlaka kaybettiğini anlar ve umuyorum doğru yolu bulur. Ama şunu da söylemeden edemeyeceğim inşallah, kimse bunun için geç kalmaz demiş. Değil mi? Bunu da bazen yaşayabiliyoruz. Ya başımıza gelen her şeye hayatın bir dengesi var. İşte herkesin bir derdi var. Herkesin bir sıkıntısı var deyip sessiz kalıyoruz. Özellikle evlilikler için örnek verilecek olursa, ne bileyim, şiddet görüyorsun, laf söz duyuyorsun falan. Ya aman, her evlilikte oluyor diye son ana kadar sessiz kalabiliyorsun. En büyük yanlışı kendine yapıyorsun ama o an bunu fark etmeyebiliyorsun. Çünkü farkına varmadığın bir arayış içerisine giriyorsun. Bir yerden ucundan tutulacak bir şey arıyorsun, bir denge arıyorsun. Ya elbet bir orta yol bulunur diyorsun ama İşin sonunda ortada kalan sen oluyorsun. Bunu fark ettiğinde ve bunun geri dönüşü olmadığında insanın en çok zoruna giden bu oluyor maalesef. Efendim, Doğan Canku bizlerle birlikte olacak. Sonsuza dek diyelim, ardından bu saatin kapanış çalışmasıyla buralardayız. Haydi bakalım.

Doğan Canku kulaklarımızdaydı. Sonsuza dek dedik. Umarım sizler de beğenerek dinlediniz. Artık 43-660-130-1979 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız ve sıra geldi programın ilk saatinin son çalışmasına. İkinci saatimiz itibariyle ben değil daha çok şarkılar konuşacak, onlar konuşulacak ve ben başlamadan bir kez daha belirtmek istiyorum. İlk şarkıyı yayına verdiğim andan itibaren bütün arabesk severleri, bize kulak veren bütün arabesk severleri bir görmek istiyorum. Şöyle bir ufak kendinizi belli edin, nokta dahi olsa gönderin gelsin. Efendim Emre Kaya bizlerle birlikte olacak. Ardından reklamlar, onun da ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: Reklamlar.
1: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özel hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Halle Strasse 9, 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
2: Reklamları dinlediniz. Aşkı meçhul.
3: Damar. Damar üstüne.
2: Aşkı meçhul.
3: Alem. Damar dinlesin.
2: Aşkı meçhul.

0: Aşk-ı Meçhul.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
0: Yıllar oldu, sen yoksun. Ben yine sana yazdım. Seni neden sevdiğimi ben bile anlamazdım. Bilebilsem her gece gizlice ağlamazdım. Var gitme sevdiğim.
1: Aşk-ı Meçhul.
0: Canım sağ olsun.
1: Aşk-ı Meçhul.
2: Gönülden gönüle damar şarkılarla
1: Melih ile
2: Aşk-ı Meçhul devam ediyor.
1: Aşk-ı Meçhul.
0: Damar, damar üstüne. Aşk-ı Meçhul.
2: Devam ediyor.

İnşallah dedik ve bu güzel eserle birlikte programın ikinci ve son saatinin benim ve birçok dinleyenimin en çok sevdiği saatinin startını vermiş bulunmaktayız. Efendim hemen şöyle, şu anda gözü kulağı gönlü bizde olan bütün dinleyenlerimizin isimlerini hızlı bir şekilde saymak istiyorum. Peri Ana'nın bizlere kulak veriyor. Selamlarımızı göndermiş olalım. Dinçer bizleri dinlemekte. Vahidin Bey bizleri dinliyor. Leyla Hanım bizleri dinliyor sevgili Ahmet amcamızla birlikte. Hülya Hanım bizlere kulak veriyor. Hilmi bizleri dinlemekte. Batu bizlere kulak veriyor. Baba sen neredesin ya? Ceylan Hanım bizlere kulak veriyor. Pınar Hanım bizlere kulak veriyor. Başkent'e selamlarımızı göndermiş olalım. İrem bizleri dinliyor. Gönüldaşım bizleri dinlemeye devam etmekte. Ve ben sıradaki çalışmayı kendisine armağan etmek istiyorum. Sürpriz bir çalışma gelecek. Mücahit bizlerle birlikte olacak. Ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Baba Müslüm bizlerle birlikteydi. Kendisini ve hayat arkadaşı muhterem Nuru rahmetle yad etmiş olalım. Vicdan yarası dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Emine ablam ve sevgili Cansu Hanım da bizleri dinlemeye devam ettiklerini göstermişler. Onlara da selamlarımızı göndermiş olalım. Ve kıymetli meslektaşlarımızdan sevgili Semih Koyuncu da şu anda bizlere kulak veriyor. O da ansızın bizleri dinlediğini belli edenlerden bir isteği var, onu yerine getireceğim birazdan. Onun haricinde yayınlamış olduğum bütün güzel eserler kendisine de armağanımız olsun. Radyosunu yeni açan dostlarımız için gecenin günün sorusunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu gece için son kez olacak. Hayatta denge mümkün mü, yoksa bu bitmeyen bir arayış mı? Neden? Hayatta denge mümkün mü, yoksa bu bitmeyen bir arayış mı? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı yazın, gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Haydi bakalım, Orhan Gencebay bizlerle birlikte olacak. 3 günlük dünya diyelim, ardından buralardayız.

Orhan Gencebay bizlerle birlikteydi. 3 günlük dünya dedik. Bunu biz de söylüyoruz da maalesef ona göre yaşamıyoruz. Çoğu zaman tamamen çıkarlarımıza göre yaşamaktayız. Her ne kadar bunu kabul etmekte güçlük çeksek de durum bundan ibaret.

Sevgili Semih Koyuncu da sorumuza güzel bir cevap verdi. Hayatta dengesizlik tabii ki de mümkün ve bu her bireyde ayrımı olmayan bir döngü. Şimdi ilk okuduğumda bana biraz sıra dışı bir cevap gibi geldi ama bir yerde haklı abi. Hepimiz zaman zaman aklımızla kalbimiz arasında kalıyoruz ve o dengesizliği muhakkak yaşıyoruz. Genelde de kalp devreye girince akıl devreden çıkıyor. Çok da sağlıklı kararlar alamıyoruz. İşin sonunda ah vah ediyoruz, keşke diyoruz, tüh diyoruz. Ama akılla verdiğimiz kararlar haricinde pek de iyi ki diyemiyoruz. Hatta öyle bir devre geldik ki insanlar o kadar beklenmedik şeyler yapıyor ki bazen aklımıza rağmen şaşıp kalabiliyoruz. Ona rağmen iyi ki diyemiyoruz. Rabbim insanlık olarak sonumuzu hayretsin. Şimdi benim çok sevdiğim çalışmalardan bir tanesi gelecek. Zeki Sargın bizlerle birlikte olacak. Seni bana Tanrı yazdı diyelim ardından buralardayız. Haydi bakalım.

alanının ve devrinin en güçlü seslerinden bir tanesi Zeki Sargın kulaklarımızdaydı. Seni bana Tanrı yazdı dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Saatlerimiz 22.39 oldu bile. Yavaş yavaş programın sonuna doğru gelmekteyiz. Ama zannediyorum bu gece birazcık uzayacak. Olsun. Zaten biz de işin bu kısmından ayrı bir keyif alıyoruz. Diğer birçok dinleyenimizin olduğu gibi. Sevgili Pınar Hanım sorumuza bir cevap vermiş. Demiş ki, denge her zaman esas olması gerekendir. İnsanın hayatının merkezinde olmalıdır. Ama bu her zaman mümkün müdür? Tabii ki de değil. Çünkü tüm duygular insanın doğasında var. Gönül vermek de aynı şekilde. Aşk benden uzak olsun desek de biz ondan kaçamayız. Kader denilen bir gerçek var ve bizi seven sayan birisi mutlaka bizi bulur. İşte o vakit tüm dengeler bozulur demiş. Aşkın böyle bir tarafı var aslında ya. Yani zaten farkında olduğum bir dengesizlik varsa, ama aklın da yerindeyse, o dengeyi kuracak birini arıyorsun. Bulduğun kişi o dengeyi kursun istiyorsun. İşte kriter dediğimiz olay da burada devreye giriyor. Ama iki taraflı bir dengesizlik varsa, İşte kalp de devreye girince burada o dengesizlik olayı iyice artıyor ve işin sonunda mutlaka iki taraftan biri, bazen ikisi de zarar görebiliyor. Aşk her zaman dengeyi bozmaz ama bazen dengenin bozulması konusunda en büyük etkendir maalesef. Çok güzel bir cevaptı. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu gelsin. Ardından bir güzel eser daha gelecek. Onun da ardından gecenin son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: olsa bize çalmak yakışır.
1: Viyana Efendim.

Evet, güzel ve zamansız bir şarkı. Bizlerle birlikteydi sevgili Semih Koyuncu'nun isteği üzerine. Bir kez daha selamlarımızı göndermiş olalım. Şarkıda diyor ki, ben miydim, o muydu hatalı olan? Aslında hatayı burada yapıyoruz bence. Her zaman değilse de çoğu zaman böyle. Bir şeyler bittiğinde hatalı aramak bence en büyük kabahatimiz. Çünkü hiçbir şeyde hata tek taraflı değildir. Ve esas mesele hatayı kendinde aramayı ve düzeltmek için çabalamayı bilmektir. Ha, sen bunu yaparsın, göze gözükmez, sonrasında çeker gidersin, ona diyecek bir şey yok. Ama sen yaptığın hatayı düzeltmeye çalışırken karşı taraf bunu görmüyorsa, sen buna rağmen gidemiyorsan, bunun adına da sevgi diyorsan, en büyük yanlışı ister kabul et, ister etme, kendine yapıyorsun demektir. Ve soruda olduğu gibi, şayet hayatta, dünya üzerinde herhangi bir konuda denge esassa, burada bir dengesizlik var demektir. Bunu kabul etmek lazım. Efendim, sıra geldi gecenin son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Haydi bakalım.

Sorsan, sorsan gönlüm yok hiçbir şeyde. Gönlüm senden, sen gönlümden. Uzak her şey birbirinden. Sorsan, sorsan gözüm yok bir şeyde. Gözüm senden, sen gözümden. Uzaklarda bir yerde. Anlasan, duysan sesimi. Gözümden sakınırdım. Bilirsin beni. Dönüp diyemem sana. Geç karşıma. Sil gözlerimi. Ömrünce olmayacak. Ömrünce olmayacak aşkını ağlayan biri. Zehrettim kendime geceleri. Bu yüzden hala çok kızgınım. Zehrettim kendime geceleri. Bu yüzden dinmez gözyaşlarım. Güya sevince sonu gelecekti telaşların. Yüzümden tebessüm eksik olmayacaktı. Bu hallere düşeceğimi bilemedim. Aynalara küseceğimi, gece gündüz içeceğimi bilemedim. Kalp en doğru kararı verirdi. Öyle söylenirdi. Yanlış yolu seçeceğimi bilemedim.

Bu arada sevgili Gülşad Hanım demişler ki, mutlu akşamlar, hoş geldin Melih Bey oğlum. Saat ne çabuk geçti. Ben yine geç kaldım ama biz seni çok seviyoruz. Eyvallah, teşekkür ederim. Gönüller bir, gerisi çok da önemli değil. Bütün güzel çalışmalar sizlere de armağanımız olsun. Henüz buradayız, gitmiş değiliz ama gidiyoruz.

Haftalık bizden bu kadar. Pazartesi günü aynı saatte saatler. Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Haydi bakalım. Hannan bizlerle birlikte olacak. Güzel bir mezdeke yapalım. Ve bizler huzurlarınızdan ayrılalım.

0: Wiemy FM. Wiemy FM.
1: Bilirsin beni işte. Unutamam kendimi. Utanırdım.
2: Utanırdım.
1: Köşe bucak kaçardım aşk bendimi. Kazanan biz miyiz yoksa vuslat aşkı yendi mi?
2: Vuslat aşkı yendi mi?
1: Dert etmeseydi. Canın sağ olsun.
3: Aşkı meçhul.
4: Aşkı meçhul.
3: Aşkı meçhul.
5: Gönülden gönüle
3: damar şarkılarla.
5: Melih ile.
3: Aşkı meçhul. Sona erdi. Aşkı meçhul.
1: Damar. Damar üstüne.

Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer, Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum seni. İşte böyle.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Benim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.